verdiğimiz sözlere artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlar da dökülecekler gözümden damla damla.

Dur, gecenin koynunda anılar vuruyor gözyaşlarıma. Çılgın bulutlar dönüyor başımda, uykusuz geceler.

Geceler, katran karası geceler. Ellerim tütün kokar gecelerde. Geceler, olmaz olası geceler. Açılır yelkenleri yalnızlığım. Vurur dalga sesleri.

geceler, katran karası geceler. Ellerim tütün kokar gecelerde. Geceler, olmaz olası geceler. Açılır yelkenleri yalnızlığım. Vurur dalga sesleri.

kızım, anlat bana hikayeni. Kimler üzdü gözlerini? Nasılsın kızım, söyle bana kendini. Neler kırdı kalbini?

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan

0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434-33.
4: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu

0: için 0 324 357 30 30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağına sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ulaşım

0: ulaşımı ve trafiği rahatlatacak cadde ve bulvarları hayata geçirme gibi makro projelerin yanı sıra, kurumların gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları ve değişik sebepler sonucu bozulan yollarda da iyileştirme ve asfaltlama işlemini gerçekleştiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aratos Tarsus Matematik Evi, yaz tatilinde de ortaokul öğrencilerini bekliyor. Öğrencilerin deneyerek ve eğlenerek matematik öğrenimini keyifli bir hale getiren Aratos Tarsus Matematik Evi'nden ücretsiz yararlanmak için 0324 750 87 40 numaralı telefondan bilgi ve randevu alınabilir. Farklı bölgelerden getirilen onlarca tür hayvanın barındığı ve doğal güzelliğiyle on binlerce ziyaretçinin akın ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanların aşırı sıcaklardan korunması için serinleme ve sıcaklığı düşürücü işlemler uygulanıyor. Tarsus Doğa Parkı'nda birçok hayvan türüne dondurulmuş meyve kokteylleri verilirken yağmurlama veya fıskiye ile serinletme işlemleri de yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus'ta bir kavşak düzenleme çalışmasını daha tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Ekipler son olarak Tarsus Doğatepe Mahallesi'nde bulunan İsmet Paşa Bulvarı ile Adile Hala Caddesi kesişimindeki kavşaktan kapsamlı bir düzenleme yaptı. Yapılan düzenleme ile birlikte kavşak, trafik akışının daha hızlı, güvenli ve kesintisiz şekilde sağlanmasına katkı sunacak şekilde hizmete açıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde bu yıl 6.sı düzenlenen U11 ve U12 Futbol Şenlik Ligi, Macit Özcan Spor Tesislerindeki ödül töreniyle tamamlandı. Tarsus'tan Anamur'a kadar 154 takım ve 3000'in üzerinde sporcunun katıldığı organizasyonda minik futbolcular dostluk, dayanışma ve takım ruhunu doyasıya yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl açılan ücretsiz yüzme kursları 6 Temmuz'da başlıyor. Ücretsiz yüzme kurslarından 6 yaş ve üzeri tüm yurttaşlar yararlanabiliyor. Macit Özcan Spor Tesisleri ile Toroslar Çocuk Kampüsü'nde verilecek olan yüzme kursları için başvuru koşulları ve detaylı bilgi 0324 533 2142 numaralı telefondan alınabilir. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
7: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi.

0: Duvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarım ve hayvancılık sektöründe üretimi artıracak yeni destek paketini duyurdu. Alınan kararlara göre kadın ve genç çiftçilere yönelik kredi limiti 5 milyon TL'ye yükseltilirken, hayvancılık kredilerinde üst limitler artırıldı ve atıl durumdaki büyükbaş işletmelerinin yeniden üretime kazandırılacağı açıklandı. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla sigarayı bırakma tedavisi alan en fazla 5 milyon hastanın sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen bazı ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla yararlanabilmesine karar verildi. Ölü Deniz adlı stand-up gösterisi nedeniyle dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamalarıyla gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş tutuklandı. Mersin'de siber polisin yürüttüğü sanal devriye faaliyetlerinde genel ahlak kurallarına aykırı ve müstehcen içerik paylaştığı belirlenen 140 hesap hakkında adli işlem yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirdiği Taşıyanım projesiyle şehir içerisindeki ev taşıma işlemleri ücretsiz gerçekleştiriliyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında ev değiştirmek zorunda kalan üniversite öğrencilerine ücretsiz nakliye desteği sağlanıyor. Taşınma talepleri Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden alınıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini devam ettiren Mersin Şehir Tiyatrosu, Bahar Noktası adlı oyunuyla 26. Direkler Arası Seyirciler Ödülleri'nde ödüle layık görüldü. Başkan Vahap Seçer, kültür ve sanat alanındaki çalışmaların kente değer kattığını belirterek tiyatro ekibini tebrik etti. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu işbirliğinde Mersin'de düzenlenen Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Rusya, Ukrayna ve Çekya'dan yaklaşık 100 sporcunun katıldığı şampiyonada 36 yaşındaki Mersinli milli sporcu Bircan Şimşek bench press disiplininde 65 kilo kaldırarak dünya rekoru kırdı ve altın madalya kazandı. FIBA 17 yaş altı Erkekler Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye Fransa'yı 94-87 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Erdemli'de kurumlar arasındaki dostluk, birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla düzenlenen kurumlar arası 5x5 futbol turnuvasında Kız Kalesi Jandarma ekibi şampiyon oldu. Çekişmeli geçen turnuvayı Esnaf Spor ikinci, Merkez Jandarma ise üçüncü sırada tamamladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun milli futbolculara Dünya Kupası vaadi olarak hediye etmeyi planladığı villalara oyunculardan olumsuz yanıt geldi. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, "Biz villa falan istemiyoruz." diyerek teklifi reddetti. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: manşet başlıyor.
1: Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Bugün 6 Temmuz Pazartesi, haftanın ilk iş günü ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Evet, kısa bir ara vermiştik. Sezon finali yapmıştık sevgili izleyicilerimiz. Bu süreç içerisinde tabii ki sizlerle birlikte olamadık. Ama tabii ki yine İçer TV, Sun TV görevlerimizle yine sizlerle birlikte olmaya devam ettik. Bu arada biraz da tatil yaptık. Her ne kadar tatil yapılabilirse diyelim. Evet, umarım sizler de iyi bir tatil yapmışsınızdır. Çünkü yollara bakıyoruz özellikle. Trafik bir çileye dönüşüyor. Ama inanın ki, bakın, bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Özellikle Mersin, Erdemli, Kız Kalesi, Taşucu istikametindeki yoldaki o tıkanıklıklar, o kuyruklar, inanın ki yol eksikliğinden değil. Tek bir neden var, tek bir kusur var. O da maalesef ve ne yazık ki şerit ihlali. Yani emniyet geçiş güzergahı olan şeridi hani çok önemli hallerde bir ambulansın, bir polisin, bir itfaiye aracının kullanması gereken şerit maalesef sürücüler tarafından kullanılıyor. Ki nitekim ben bunu yaşadığım o kuyrukta nedenini bizzat görüntüleyerek sosyal medyada paylaşmış. İşte kuyruğun nedeni budur. Hatta Emniyet Genel Müdürlüğü'nde etiketlemiştim. Şimdi bakın, bu konuda zaten Mersin yazın göç alan bir kent. Hemen hemen birçok noktadan Mersin'e hem ziyarete gelenler, hem tatil için gelenler, hem burada yazlığı olup burada yazlığına gelenler, işte Niğde'den, Kahramanmaraş'tan, Gaziantep'ten, hatta Kayseri'den, Adana'dan yoğunlukta farklı kentlerden de Mersin'e bir göç oldu. Yani gördük sahillerimizde, özellikle turizm bölgelerimizde yüzülebilecek alanlardaki kalabalığı gördük. Bu kalabalıklar arasında çok kötü anlar da oldu. Taşkınlıklar da yaşandı biliyorsunuz. Kavgalar yaşandı. Adalet Bakanlığı devreye girdi. Adalet Bakanı bile bu konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Bu Mersin turizmine gerçekten bir sekteydi. Yani maalesef hani turizm alanındaki sektörümüz bu konuda bence artık bir silkinmesi lazım. Bakın hala turistik ve turizm potansiyelinin olduğu bir noktada, bir zaman diliminde özellikle turistik alandaki alanda bulunan tüm firmalarımız bu konuda bence biraz daha işi sıkı tutması gerekiyor. Evet, doğrudur. Birçok kendini bilmez insan da geliyor ama işte o firmaların amacı da bu kendini bilmezleri bir şekilde kontrol altına almaktır. Çünkü orada yaşanan o kavgaları gördükçe, o kalabalığı gördükçe inanın kimsenin gidesi gelmedi. Şahsen ben bu kentte yaşayan biri olarak o kalabalığın içerisine girmek istemedim. Bu yetmezmiş gibi bir de

özellikle turizm alanındaki o sahil bandındaki noktalarda yemek yemek isteyen vatandaşlarımız, özellikle dışarıdan gelen vatandaşlarımız gerçekten çok fahiş rakamlarla karşı karşıya kaldılar. Nitekim bunları da sosyal medyada paylaştılar. Yani bazı firmalarımız gerçekten turizme balta vurmaya and içmiş gibi. Ya bu konuda gerekli denetim mekanizması, turizm sektöründeki o diğer firmaların, gerçekten bu işi layıkıyla yapan firmaların, turizm acentalarının üzerinde durması gereken bir konu. Bakın, her gelen turist, özellikle yabancı turisti, ya ama nasıl olsa bir daha mı gelecek düşüncesiyle hareket edip fahiş fiyatlar ortaya koyuyorlar. Ama bilmiyorlar ki her gelen turist bir sonra gelecek olan turiste referans olacak. İyi veya kötü. Bizim bunun farkına varmamız lazım. Artık bizim bunu çözmemiz lazım. Eğer turizmden bir pasta yiyeceksek, bu pastadan faydalanacaksak, turizm alanındaki işletmelerimiz, faaliyet gösteren bu konudaki firmalarımız, esnafımız bu işten ekmek yiyecekse lütfen bakın bu işi yanlış yapanları ayırt etmesi gerekiyor, ayıklaması gerekiyor. Çünkü bir kişinin veya iki kişinin yaptığı kabahat o bölgenin tamamına mal olabiliyor. Biliyorsunuz sosyal medyada da bu paylaşımlar çok sıkça yayınlandığı için, yapıldığı için de daha geniş alanlara ulaşabiliyor. Ve bu da tabii ki artık oraya gitme konusunda insanlarda bir ön yargı oluşmaya başlıyor. Hem yerli turist açısından bahsediyorum, hem yabancı turist açısından bahsediyorum. Ya bizim bu konuda artık bir silkinmemiz gerekiyor, kendimize gelmemiz gerekiyor. Zaten ekonomik bir sıkıntı yaşıyoruz. Zaten esnafımız zor zaman geçiriyor, zor vakitler geçiriyor. Bazen siftah yapamıyor. Bari bu sezonu özellikle turizm noktasında faaliyet gösteren esnafımız, turistik alanlarımız en azından bu süreci iyi değerlendirmek lazım. Yani iyi değerlendirin derken insanlara fahiş rakamlar ortaya koymayın. Yani lütfen yatırım yapın. Nasıl bir yatırım? Turizme yatırım yapın. Turiste yatırım yapın. Yani gelen turisti siz iyi karşıladığınızda onun yapacağı referanslarla bir sonraki sezonda inanın ki daha büyük kesime hitap edeceksiniz, ulaşacaksınız. Bunları aşmamız lazım. Trafik gerçekten çok büyük sıkıntı. Daha dün Ayaş noktasında birçok trafik kazası meydana geldi. Yani trafik konusunda da hem bilinçsizlik had safhada, hem de yolu kullanma, trafik ışıklarına uyma, trafik levhalarına uyma noktasında da büyük zafiyet ve büyük eksiklikler var. Bu konuda bence artık denetim mekanizmasının özellikle emniyet şeridini kullananlara ağır cezalar yazması lazım. Ve bunu paylaşması lazım. Bu cezaları yapınca, verince bunları paylaşmak lazım sosyal medyada. Evet işte bakın bu araçlar emniyet şeridini kullandı. Emniyet şeridini ihlalden işte şu kadar para cezası veya işte ehliyetine el konuldu gibi paylaşımları çok sık yapmak lazım. Çünkü bakın zaten havalar sıcak, insanlar zaten moral motivasyon açısından çok da iyi bir noktada değil. Tatil noktasına ulaşmaya çalışıyor, bir yol çilesi çekiyor üstüne üstlük. Saatlerce süren bir kuyruk ve tabii ki zıplayan sinirler. Bu nedenle özellikle emniyet şeridini işgal edenlere, emniyet şeridini ihlal edenlere artık bir cezai müeyyide uygulamak lazım. Mersin'de artık biz böyle görüntüleri görmek istemiyoruz. Yani Mersin'de işte Mersin, Adana, Kız Kalesi, Tarsus, Taşucu, Silifke yolunda uzun kuyruklar oluştu haberlerini veya paylaşımlarını görmek istemiyoruz artık. Bu kuyrukların oluşmasına sebebiyet veren sürücülerin cezalandırıldığı görüntüleri daha çok görmek istiyoruz. Denetimler noktasında. İnşallah bu konuda da gerekli tedbiri alırız diyelim sevgili izleyicilerimiz ve sevgili dinleyicilerimiz. Evet, tabii daha konuşulacak çok konu var. Yine ülke gündemi bir şekilde başka yerlere çekilmeye çalışıyor.

0: insanlar birbirine kırdırılmaya çalışıyor, insanlar birbiriyle kavga etmeye başlıyor, paylaşımlar yapılıyor. İşte özgürlüklerden bahsediliyor. Ya biz özgürlüğün ne olduğunu inanın ki hala kimse kavramış değil bu ülkede. Yani ne siyasetçisi ne vatandaşı özgürlük kavramının veya ifade özgürlüğünün hangi sınırlar ve çerçeveler içerisinde olduğunu pek bilmiyoruz. Ve sırf muhalif olsun diye de yanlışı destekleyen kesimler de oluyor. Bakın bu ülkede insanlar hür ve özgür bir şekilde yaşıyor. Bu ülkede insanlar birçok farklı medeniyetlerden, farklı inançlardan insanlar bir arada yaşıyor. Kardeşçe yaşıyor. Yani Mersin bunun en güzel örneği aslında. Mersin'de birçok farklı inançların bir arada yaşadığı, kardeşlik duygusu içerisinde yaşadığı bir kent. Ve bu kent gibi birçok kentimizde böyle birçok farklı dinlere mensup insanların beraber yaşadığı, beraber yiyip içtiği bir düzenden bahsediyorum.
1: Tekin Narşap'la Manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirim

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restorant ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla

0: 0541-31-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tekin Narşat'la manşet devam ediyor.
3: Söylemeye, itmeye, birbirinden uzaklaştırmaya çalıştılar. Ve nitekim zaman zaman bunda başarılı oldular. Ama her dönem, her zaman, her koşulda bu ön plana sunuldu. Şimdi Türklerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Türkiye'de bulunan tüm insanların bu değerlerini herkes çok iyi biliyor. Yani hassasiyetlerini çok iyi biliyor. Nedir bizim hassas noktalarımız? İşte bir, inançlarımız. İki, ülkemize olan bağlılığımız. Üç, bayrağımız. Dört, devletimizin bölünmez bütünlüğü. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü. Şimdi bunlar bizim kırmızı çizgilerimiz. Bu her inanç için de aynıdır. Yani farklı bir inanç kesimine de benim inancıma saygısızlık edemezsin. Şunu anlatmak istiyorum. Ben Mardin'de yaşadığım için, Mardin'de birçok farklı inançlara sahip insanlar bir arada yaşıyor. Yani dikkat ederseniz orada bir mozaik var. Bir inanç mozaiği var orada. Yani bir yanda çan sesiyle ezan sesi aynı anda birbirine karışabiliyor orada. Ama hiçbir zaman bu ayrılık getirmedi. Mesela benim orada çok Hristiyan arkadaşlarım vardı ve birçok, Mardin'e gittiyseniz birçok telkari ustasının, birçok kuyumcunun Hristiyan vatandaşlarımızdan oluştuğunu bilirsiniz. Şimdi mesela orada kiliseler de var. Manastırlar da var. Oralara da gittik, oralara da gezdik. Yani Paskalya'da onlarla birlikte yumurta tokuşturduk. Ramazan ayında bizimle birlikte iftar soframıza oturdular. Böyle bir kardeşlik, böyle bir beraberlik var. Şimdi birileri hep bunu kaşımaya çalışıyor. Birileri hep inançlar üzerinden ya siyaset yapmaya çalışıyor ya da ayrılık gayrılık yaratmaya çalışıyor. Bu oyunlara gelmemiz lazım artık. Biz biriz, birlikteyiz. İnadına bu ülkede farklı inançlarla, farklı kültürlerle ve farklı dillerle konuşan tüm bireylerle birlikte güçlü ve büyük bir ülkeyiz. Yani bunu artık böyle görmemiz lazım. Kimsenin bizi birbirimize kırdırmaya gücünün yetmemesi lazım. Bizim hoşgörüye çok ihtiyacımız var. Birbirimize saygıya, sevgiye çok ihtiyacımız var. Bizim birbirimizi desteklemeye, sırt sırta, omuz omuza vermeye ihtiyacımız var. Nitekim bunu yapmadık mı? Yaptık. Nerede yaptık? Çanakkale'de yaptık. Kurtuluş Savaşı'nda yaptık. Bugün bu ülke bugünlere geldiyse farklı kültürlerin, farklı inançların bir arada yaşadığı ve birlikte mücadele ettiği tek amacın Türkiye Cumhuriyeti'nin ayakta durması, ilelebet payidar olmasıdır. Bunun için herkes mücadele verdi. O yüzden lütfen hani mizahçılarımıza da, sanatçılarımıza da, vatandaşlarımıza da, insanımıza da şunu söyleyelim. Birbirimize saygı duymak zorundayız. Görüşümüz, görüntümüz, şeklimiz, inancımız, dilimiz, dinimiz, ırkımız ne olursa olsun insan olduğumuz için itibar görmemiz gerekir birbirimizden. Sen şucusun, sen bucusun cümleleri bizim için tehlikeli cümlelerdir. Bizi bölen cümlelerdir. Bizi birbirimizden uzaklaştıran cümlelerdir. Ve lütfen bu konuda bence biraz daha sağduyuya ihtiyacımız var. Bence biraz daha hoşgörüye ihtiyacımız var ve birbirimizi iyi anlamaya ihtiyacımız var. Art niyetli olmadan düşüncesini tabii ki ortaya koyan, fakat bu sınırlar içerisinde, hani şöyle güzel bir söz var aslında, benim özgürlüğüm senin özgürlüğünün başladığı yere kadardır. İşte biz bunu hissederek yaşadığımızda inanın ki aramızda hiçbir problem kalmayacak. Ben bir problemin olduğuna da inanmıyorum. Sadece birileri arada bir kaşımaya çalışıyor. Sosyal medyada çok yoğunlukta bir böyle troll hesaplar var. Böyle farklı hesaplar var. İnsanları birbirine kırdırmaya çalışan. Bakıyorum orada insanlar yorumlar yapıyor. Birbirlerine hakaretler ediyor, küfürler ediyor.

birbirleriyle kavga ediyorlar, birbirlerini tanımadan, bilmeden birbirlerine öyle küfürler ediyorlar ki sosyal medyada. Ve öyle şeyler savunuluyor ki artık bu ülkede birileri tarafından, bu kasıtlı yapılıyor, onu da biliyoruz zaten. O yüzden bizim artık her alanda, her kesime ve birbirimize saygı duymamızı öğrenmemiz gerekiyor. Diyelim trafikteki birbirimize saygı duymamız lazım. Stadyumda birbirimize saygı duymamız lazım. Çarşıda gezerken birbirimize saygı duymamız lazım. Apartmanda birbirimize saygı duymamız lazım. Mahallede birbirimize saygı duymamız lazım. Siyasette birbirimize saygı duymamız lazım. Hatta dün ben siyasetle ilgili bir paylaşım yaptım. Dedim ki, ya bu ülkede siyaset artık yapılamamaktadır. Bakın altını çizerek söyleyeyim, siyaset yapılamamaktadır. Neden? Çünkü maalesef siyasetçilerimiz de ya oy gelsin de nereden nasıl ne şekilde gelirse gelsin zihniyetini taşıyor. Yani doğruya doğru denmiyor. Hani biz hep örnekler verdik işte Süleyman Demirel'ler, Turgut Özal'lar döneminden böyle bir arada oturmuş beraber açık oturum programında ülkeyle ilgili sorunları çok efendice, hiçbir küfür ortaya konulmadan gayet mütevazilikle, gayet böyle saygı çerçevesinde tartışılan o siyaset günlerini arıyoruz. Şimdi siyaset yapılmıyor. Şu an insanlar birbirlerine küfrediyor. Siyaset kisvesi altında, siyaset kimliği altında herkes birbirine küfrediyor. Dokunulmazlık zırhına bürünen kendinde her şeyi mübah görüyor, hak görüyor. Küfür edebileceğini düşünüyor, taciz edebileceğini düşünüyor, tecavüz edebileceğini düşünüyor, hırsızlık yapabileceğine inanıyor, düşünüyor, bunu yapıyor. Yani o yüzden ülkede siyaset maalesef çığırından çıkmış bir vaziyette. Bari biz vatandaşlar siyasetçilerimizi düzeltelim. Tuttuğumuz siyasi parti liderlerimizi kör körüne değil, gerçekten siyaset yapacaklarsa tercih edelim ve onları doğru yola sevk edelim. Nitekim seçmenin gücü birçok daha düne kadar ülkeyi yöneten, ülkede hükümet görevini yapan, kimi zaman tek başına, kimi zaman koalisyonlarla bu ülkeyi yürütmeye çalışan nice siyasi partileri sandığa gömmüştür. Bunu da unutmamak lazım. Evet diyelim ve şimdi gazetelerimize de geçeceğiz. Gündemdeki konulara yer vereceğiz. Bakalım gündemde neler var? Gazetelerin ilk sayfalarına hangi haberler yansımış? Hangi haberler var? Onu da hep birlikte görelim. Tabii bu arada yağmurlar da yağdı, iyi de oldu. Yağmura da ihtiyacımız vardı. Özellikle yaylalarda çok şiddetli yağmur yağışlar vardı ki sosyal medyada da birçok vatandaşımız paylaştı. Mersin'de de yağış söz konusu oldu. Gerçekten bu yağışlara ihtiyacımız vardı. İnşallah devam eder. Sıcaklar kırılır. Çünkü çok aşırı sıcaklar olmuştu. Evet, şimdi gazetelerimize başlayalım ve ilk gazetemiz akşam. ABD'nin yerine Türkiye doldurur yerini diyor. ABD'nin yerini. Hollanda Genelkurmay Başkanı Transatlantik İttifakındaki kriz için ABD askeri kabiliyetlerini geri çekerse Türkiye'nin rolü daha da büyüyecek dedi. NATO zirvesi ABD ve Avrupa arasındaki gerilimin gölgesinde yarın başlıyor. Zirve için Ankara'ya gelen Hollanda Genelkurmay Başkanı ABD askeri kabiliyetlerini çekerse Avrupa için tarihi bir an olacak dedi. Avrupa'nın doğan boşluğu doldurması gerektiğini belirterek süreçte Türkiye'nin rolü daha da büyüyecek. Türkiye'nin bu ihtiyaçları karşılayabilecek bir sanayiye sahip olduğunu görüyoruz diye konuştu. Ve Ankara hazır Türkiye'nin 22 yıl sonra bir kez daha ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi yarın Beştepe Külliyesi'nde başlayacak. NATO'nun geleceğini şekillendirmesi beklenen kritik zirveye ABD Başkanı Trump dahil 32 devlet ve hükümet başkanı ile 100'e yakın davetli lider ve bakan katılacak. Başkentte yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bu akşamdan itibaren konukların Ankara'ya gelmesi bekleniyor. Zirvenin açılışı ise yarın Genel Sekreter Rutte yapacak diyor sevgili izleyicilerimiz. Şimdi bu konu çok tartışıldı. Yani Türkiye NATO üyesi ülkelere ev sahipliği yapacak. Bu konuda tabii ki olağanüstü, hatta süper olağanüstü bir güvenlik söz konusu oldu. Bu çok tartışıldı ülkemizde.
ya ne, neden böyle oldu, niçin böyle oldu, yapılır mı bu, aman kimler geliyor gibi cümleler kullandı. Bakın, sonuçta NATO üyesi birçok ülkenin liderleri bir ülkede buluşuyor. Bu belki Türkiye'de de olsa aynı şey, belki farklı bir ülkede de, farklı bir NATO üyesi ülkede de gerçekleşseydi bu olağanüstü güvenlik tedbirleri mutlak surette alınması gerekiyordu. Çünkü bu zirveyi sabote etmeye çalışıyor.

0: şeyi hüsrana veya farklı noktalara çekebilecek durumda. Yani bence hani güvenlik tedbirlerinin bu kadar had safhada olması, hani kimi kesim tarafından çok gereksiz görülse de aslında gerekli olduğu kanısı da yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı. Şimdi Ali Gürkan Şamiloğlu'na gideceğiz gündeme dair bilgileri almak için. Bakalım neler var gündemde. Evet Ali Gürkan Şamiloğlu, söz sende.
1: Merhaba, günaydın. İçer TV, San TV seyircilerimize, radyo dinleyicilerimize güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum efendim. Ve şu saat itibariyle gündemde öne çıkan konulara baktığımızda NATO zirvesine Türkiye Ankara hazır. 7-8 Temmuz'da NATO zirvesi, 36. NATO zirvesi ülkemizde gerçekleştirilecek. Ankara'da NATO zirvesine 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanları, binlerce diplomat ve gazeteci katılacak. Dolayısıyla son 15 günlük süreç içerisinde çok hızlı bir şekilde Ankara'da çalışmalar, zirveye hazırlıklar vardı ve bu hazırlıklar tamamlandı. Yarın zirve başlayacak. Ankara'da çok ciddi şekilde yeni düzenlemeler yapıldı. Yeni kurallar, geçici kurallar geldi ve tabii bu kurallar, yeni düzenlemeler Ankara'da yaşayan vatandaşların biraz tepkisini çekse de, biraz eleştirilere ilgili kişiler maruz kalsalar da güvenlik gerekçesiyle bu kararların, bu geçici kararların ve alındığı ve düzenlemelerin yapıldığı da ilgili yetkili kişiler tarafından paylaşıldı. Tabii iki gün boyunca 32 ülkenin devlet başkanlarını ve hükümet başkanlarını ve ilgili binlerce diplomatı konuk edecek Ankara, NATO zirvesinde yaşanacak olan gelişmelerde dünya ve Türkiye gündemine nasıl yansıyacak ilerleyen günlerde göreceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önceki dönem Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir süredir Mersin'de, kendileri Mersin'de bir dizi temaslarda ve ziyaretlerde bulunuyor. Mersin Ticaret Borsası'nı ziyaret etti ve Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir ve yönetim kurulu üyelerinden bilgiler aldı. Ayrıca tabii Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. Orada Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Çeşitli bilgiler aldı. Mersin ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ticari hacmin bu alanda geliştirilebilmesi için neler yapılması gerekir konusunda fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca ilçeleri de geziyor Sayın Tatar ve Mersin'in Gülnar ilçesine gitti. Orada belediye başkanı, kaymakam ve diğer protokol üyeleriyle ve vatandaşlarla bir araya gelerek hatta ev ziyaretleri de gerçekleştirdi. Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önceki dönem Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Mersin ziyaretleri ve temasları devam ediyor. Devam edelim efendim. Uluslararası gündemde ne var diye şöyle bir baktığımızda tabii uluslararası gündemde az önce de söylediğim gibi NATO zirvesi var. Bunun haricinde tabii Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim şu anda sakin bir şekilde iki ülke arasındaki barışa yönelik görüşmeler devam ediyor. Ve son bir haftaya yakın süredir İsrail'de biraz sakin, saldırganlığını biraz indirmiş durumda İsrail. Ama tabii İsrail'in küçük birliklerinin Gazze'ye ve ayrıca Lübnan'a zaman zaman saldırıları da devam ediyor. Bu saldırılar neden yapıldı şeklinde açıklama yaptığı zaman da İsrailli yetkililer asayişi sağlamak amacıyla yapıyoruz diyorlar. Ama şu da bir gerçek, biliniyor ki İsrail Gazze'de işgal ettiği noktalardan, ordusunun bazı birimlerini konuşlandırdığı noktalardan çekilmiyor. Ayrıca Lübnan'ın güney kesiminden de asla çekilmeyeceğini, hatta bu o bölgeyi de kendi sınırlarına katacağını da dünyaya duyurdu. Geride bıraktığımız haftalarda İsrail. Bununla birlikte tabii İran'da da Ali Hamaney için törenler düzenleniyor. Ülkenin başkenti Tahran başta olmak üzere büyük kentlerinde milyonlarca kişinin katıldığı cenaze törenleri düzenleniyor. Ali Hamaney 9 Temmuz tarihinde yine milyonlarca kişinin katılacağı törenle toprağa verilecek. Ali Hamaney sonrasında onun yerine geçen oğlu Müçtaba Hamaney törenlere güvenlik gerekçesiyle katılmıyor. Bunu da belirtelim. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş da son dönemde gittikçe kızışmış durumda. Dün gece de Kiev'e ciddi saldırılar

da bulundu Rusya. Rusya'nın saldırılarında şu ana kadar Ukrayna yetkilileri 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı bilgisini paylaştılar. Rusya'nın dronları ve füzeleri Podil'le Donetsk'i şehrine düştü. Ayrıca Ukrayna bu bölgelere yönelik gönderilen çok sayıda dronun da havada imha edildiği bilgisini paylaştı. Son dönemlerde Rusya ile Ukrayna arasında da barış görüşmelerinin kısa zamanda başlayabileceği, hatta NATO zirvesi sonrasında başlayabileceği yönünde görüşlerde dile getiriliyor. Ülkemize geldiğimizde üzücü bir haber aldık. Türk tiyatrosunun, Türk sanatının ünlü ve usta ismi Zihni Göktay kendisi tabii 28 yıl boyunca aralıksız yayınlanan Lüküs Hayat operetiyle gündeme gelmişti, ünlenmişti. Ayrıca Zihni Göktay'ı ülkemizde hem TRT'de hem de özel televizyonlarda yayınlanan çok sayıda dizide gördük. Ayrıca yine çok sayıda televizyon filminde ve sinema filminde de rol almıştı Zihni Göktay. Zihni Göktay 78 yaşında hayata veda etti. Kendisini uğurlama töreniyle ilgili ayrıntılar önümüzdeki saatlerde açıklanacak. Mersin'e geldiğimizde değerli seyirciler, Mersin'de dikkat çeken konular var. Şöyle, Kimya Mühendisler Odası Mersin İl Temsilciliği bir rapor hazırladı. Mersin Körfezi Mikroplastik Kirliliği Tespit Raporu'nu hazırladı. Ve bu raporla denildi ki Mersin Körfezi'nde mikroplastik kirliliği giderek artıyor. Plastik depolama ve ayrıca plastik işleme tesislerinin Adana ve Mersin'de özellikle çok yoğun olması ve bu tesislerin atıklarının nehirlere, dolayısıyla da Akdeniz'e boşaltılması ciddi bir mikroplastik kirliliğiyle Mersin'i ve Akdeniz'i karşı karşıya getiriyor. Bu konuda ilgili ve yetkili kişilerin bir an önce önlem alması gerektiği belirtildi, çağrı yapıldı. Bununla birlikte tabii şöyle bir gelişme de var. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Mersin Şoförler Odası bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda taksici esnafının durumu değerlendirildi ve çeşitli kararlar alındı. Bu kararlar çerçevesinde taksici esnafından, yani taksi şoförü olmak isteyenlerin ticari araç kullanım belgesi olup olmadığına bakılacak. Ticari araç kullanım belgesi olmayanlar taksi şoförü olamayacak. Ayrıca taksi şoförlerinden sabıka kaydı istenecek. Uyuşturucu bağımlısı olup olmadığına dair rapor da istenecek. Bu kararlar alındı önümüzdeki süreçle ilgili olarak. Ayrıca tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan torba kanun teklifiyle sürücülere yönelik yaptırımlardan bazıları da ciddi şekilde ağırlaştırıldı. Örneğin drift yapan, trafikte makas atan ve geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermeyen sürücülerin ehliyetleri eğer kabul görürse, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve büyük ihtimalle kabul görecek, geçici olarak değil tamamen iptal edilecek ve bir daha da ehliyet alamayacaklar. Kimler? Drift atanlar, trafikte makas atarak ilerleyen sürücüler ve geçiş üstünlüğü olan ambulans, itfaiye ve polis aracı gibi araçlara yol vermeyen sürücülerin ehliyetleri kalıcı olarak iptal edilecek ve bir daha da ehliyet alamayacaklar. Bu şekilde ağır bir ceza öngörülüyor. Tabii gelelim Mersin Büyükşehir Belediyesi hafta sonunda Günler ilçesinde tören düzenledi, dağıtım töreni düzenledi. Bu dağıtım töreninde yüzlerce üreticiye domates fidesi, toz kükürt, yerer fasulye tohumu, sulama borusu, süt soğutma tankıyla tarımsal makine ve ekipman desteği verdi. Ayrıntılara haber bültenimizde yer vereceğiz. Dünya Kupası da devam ediyor. Dünya Kupası'nda tabii beklenilen başarıyı gösteremeyen takımların teknik direktörleri istifa etti. Görevi bıraktı.
Yine beklenilen başarıyı gösteremeyen bazı ülkelerin federasyon başkanları da istifa etti, görevi bıraktı. Çok sayıda. Ama tabii ülkemiz de istenilen başarıyı gösteremedi. Beklenilen başarıyı milli takımımız Dünya Kupası'nda gösteremedi. Hala federasyon başkanının Hacı İbrahimoğlu'nun istifa

0: etmemesi hala eleştiriliyor. Hala teknik direktörün görevde kalması, hatta söylentilere göre istifa etti ama istifasını federasyon başkanı kabul etmedi. Bu durum hala eleştiriliyor. Bununla birlikte tabii federasyona 16 milyon Türk lirasının ödül olarak verilmesi hala eleştiriliyor. Dünya Kupası'nda bir varlık gösterememesine rağmen. Bununla birlikte tabii federasyon başkanının hatırlanacağı üzere Dünya Kupası öncesinde futbolculara birer villa hediye edeceğim sözü vardı. Tabii Hakan Çalhanoğlu takım adına, milli takım adına, bütün futbolcular adına açıklama yaptı. Biz villa milla istemiyoruz dedi ama federasyon başkanı illa vereceğim. Aynı bu sözü kullanarak illa vereceğim diyerek tepkisini dile getirdi. Bütün bu tartışmalar tabii hala Türkiye'de futbol camiasında bir şekilde federasyon başkanı eleştiriliyor ve geniş kesimler tarafından istifaya çağrılıyor. Dünya Kupası'nda da bir sürpriz yaşandı. Norveç Brezilya'yı eledi. Ve 2-1 yendi Norveç Brezilya'yı ve Brezilya turnuvaya veda etti ki Brezilya Dünya Kupası'nın önde gelen seri başlarından biri olmakla birlikte efsane bir ülke futbolda, efsane bir takım Dünya Kupası'nda birçok kez Dünya Kupası'nı kazanmış ve Dünya Futbolu'na da çok önemli isimler kazandırmış olan Brezilya Dünya Kupası'na veda etti. Norveç kazandı ve Brezilya'yı Dünya Kupası'ndan Erling Haaland'ın golü gönderdi. 2-1 Norveç kazandı. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Tekrar birlikte olacağız. Söz Tekin Darşap'ta. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, teşekkürler. Ve devam ediyoruz. Sıradaki gazetemiz Cumhuriyet. İktidarın Ankara'daki NATO zirvesini erken seçim için kullanabileceği belirtiliyor. Gövde gösterisi denmiş sevgili izleyicilerimiz haberin manşetinde. 36. NATO Liderler Zirvesi için üye 31 ülkenin liderleri ve bakanları bugünden itibaren Ankara'ya geliyor. Ayrıca NATO dışındaki ülkelerden de katılım sağlanacak. ABD Başkanı Trump'ın zirveye katılımını resmi ziyarete çevirmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısı düzenleyecek olmaları AK Parti iktidarına katkı sunacak deniliyor. Ve Diriliş Postası yeni yol haritası Beştepe'de şekilleniyor. NATO'nun tarihi diye nitelendirilen Ankara Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi yarın başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Beştepe'de düzenlenecek zirvede NATO'nun yeni güvenlik mimarisi 3.0'da şekillenecek. NATO zirvesine ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Meloni ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in de katılması bekleniyor diyor. Ve Hürriyet gazetesi NATO'nun geleceğine Ankara damgası. NATO'nun geleceğini şekillendirecek tarihi zirve yarın Ankara'da başlıyor. Trump dahil 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanlarının katılacağı zirve Türkiye'nin rolü açısından da kritik öneme sahip. Ve geçiyoruz Karar gazetesine. 4 Temmuz jesti diyor. Ankara yarın başlayacak olan NATO zirvesine hazırlanıyor. Zirveye 1000 kişilik heyetle katılması beklenen Trump'a yönelik jestler ise sürüyor bu kez. FSM Köprüsü ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Amerika bayrağının kırmızı, beyaz ve mavi renkleriyle aydınlatıldı. Muhalefetten hafıza tutulması eleştirisi geldi. Ve Korkusuz gazetesi emekli olup sefil olacağıma mezara kadar çalışırım diyor. AK Parti iktidarında açlık sınırının altına düşen emekli maaşları memurun kabusu oldu diyor. Eski Türkiye'de memurlar emekli olmak için heyecanla gün sayardı. Yeni Türkiye'de ise maaşım düşer yoksullaşırım korkusuyla günü dolduğu halde çalışmak için can atıyor. Ve Milat gazetesi Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin reklam belediyeciliğinin sonu metrolar gidemiyor. İstanbul Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminde Çile kentine döndü. Otobüs ve metrobüsler yanarken bazı metro hatları da aylardır hizmet vermiyor. Birçok metro hattında sistemin çökebileceği uyarısı yapıldı.

0: Ve Milliyet gazetesi 17 yıl sonra ABD'den başkan düzeyinde ilk misafir Trump, masadaki dört başlık diyor. Tarihi NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi zirve öncesi ABD Başkanı Trump'ı ağırlayacak. Beştepe'deki Erdoğan-Trump zirvesiyle iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısı aralanacak. Ve Sabah gazetesinde de Türkiye'nin etkisi zirveye damga vuracak diyor. NATO zirvesi yarın Ankara'da başlıyor. Türkiye'nin güçlenen rolü, katkısı ve savunma sanayindeki gücü zirvenin gündemini belirleyecek. NATO'nun ikinci büyük askeri gücüyüz. Karadeniz ve güneydeki önemimiz göz ardı edilemez. Bu ağırlığımız nedeniyle müttefiklerden karşılığını bekleyeceğiz. Türkiye'nin zirvedeki en somut talebi savunma sanayi kısıtlamalarının kaldırılması olacak. Ancak bu talepler F-35'lerin verilmesi ve F-16 modernizasyonuyla sınırlı değil. Türkiye'nin masadaki varlığı çok daha katmanlı diyor. Ve Sözcü gazetesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem kayyumdan hem yargıdan umut kesiliyor. İşte açılacak yol. 73 vekille yeni ana muhalefet diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçilmiş yönetim durum tespiti yaptı. Yeni partinin mecliste ikinci büyük grubu oluşturacağı ve ana muhalefet görevini kayyuma bırakmayacağı belirlendi. Ve Takvim gazetesi, NATO'ya Ankara mesajı diyor. Güvenlik konsepti değişiyor. Ankara zirvesi, ittifakın savunma sanayi, caydırıcılık ve güvenlik mimarisini yeniden kuracağı bir dönemin kapısını açacak. Türkiye 32 liderine katılacağı toplantıda ittifakın yeni yol haritasını masaya getirecek diyor. Ve son gazete Türk'ün, Cudi Dağı'ndan terörsüz Türkiye mesajı, artık bu iş bitecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütünün silahlarını bırakması ve tasfiyesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çıkarılacak yasalarla artık bu iş tamamen geride kalacak. Ülkede birlik, beraberlik hakim olacak dedi. Evet, ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik sevgili izleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Yarın yine aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşçakalın.
1: Horonum, halayım, barım.
2: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.
3: Reklam tanıtır.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
5: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışığa nokta.com'da.
6: İster tıkla, ister uğra.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-82-82. 327-82-82.
9: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
8: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
10: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir

0: kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde.

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret

0: ziyaret edebilir, Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli, Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak ve kırsalda üretimi güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği destek projelerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Günlar'da eski otogar alanında düzenlenen tarımsal destek dağıtım töreninde üreticilere domates fidesi, toz kükürt, leklek fasulye tohumu, sulama borusu, süt soğutma tankı ile makina ve ekipman desteği sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu yollar sunmak amacıyla birçok bölgede sati asfalt ve sıcak asfalt çalışmaları yürüttü. Çalışmalar kapsamında kış aylarında etkili olan yoğun yağışlara bağlı afet sebebiyle oluşan deformasyonların giderilmesi için kırsal mahallelerde bakım ve asfalt uygulamaları gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlıklı nesillere merhaba sloganıyla sürdürdüğü hamile bakım sütü projesi kapsamında 2021 yılından bu yana 98 bin paket sütü anne adaylarına ulaştırdı. Mersin genelinde hamile kadınlara 45 günlük periyotlarla ulaştırılan 12 paketlik süt desteği hem anne hem de bebeğin ihtiyaç duyduğu kalsiyum ve besin desteğinin karşılanmasına yardımcı oluyor. Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen öğrenciler için kapsamlı bir program hazırlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitim, kültür, sanat, spor ve sosyal etkinlikleri bir araya getiriyor. Büyükşehir yaz boyunca kurs merkezlerinden okuma salonlarına,

0: Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nden Aratos Matematik Evi'ne kadar birçok noktada çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetler düzenleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Hamzabeyli Mahallesi'nde bulunan köyümüz atölyede köy şenliği düzenlendi. Şenlik, üretici kadınların ekonomik olarak desteklenmesine katkı sunarken, sosyal yaşamın canlanmasına ve vatandaşların bir araya gelmesine de önemli katkı sundu. Şenliğe katılan Mersin'den Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, üretici kadınlarla sohbet ederek el emeği ürünlerden alışveriş yaptı. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtı.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: SML Restorant ve Catering.
10: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
9: 0533 974 4590.
10: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restorant ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
11: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
12: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
13: Müjde Mezitli, Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
14: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
15: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
16: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
17: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
18: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da.

iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: muhalefet Türk siyasetindeki muhalefet grubu zaman zaman da eleştirildi. Yani AK Parti'ye iktidarına sizin yakınlığınızla. Devamlı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Türkiye'de önemli projeler ortaya atıldı ve sizin girişimlerinizle de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ciddi değerler kazandırıldı. Bunları zaten biliyorsunuz.
1: Sağ sol projesi mi?
0: Evet. Yani devamlı Kıbrıs için D proje. Yani orada dengeleri bozan bir proje.
1: Çok geçmiyor. Dünya için D proje.
0: Evet. Şimdi sizden sonra yani seçimlerde Türkiye'nin de desteğini arkasına alan Ersin Tatar maalesef konjonktürel bir sürece tabi olduğu için siyaset orada sandıkta çıkamadınız. Her ne kadar tabii ki devlet geleneği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki kardeş ülke ilişkileri çok sağlıklı ve sağlam temelleri tarihe dayanan bir ilişki. Her ne kadar bu ilişkiyi yıpratmamak adına konuşulmasa dahi ilişkilerde Erdoğan'la Cumhurbaşkanı olduktan sonra Türkiye arasında bir soğumanın olduğunu hissediyoruz. Bir soğukluğun olduğunu hissediyoruz. Biraz önce de sizin çok net bir şekilde ideolojik farklılıklar, söylem farklılıkları Türkiye'de karşılık bulmadı. Her bulmanın mutlak bir anlaşmaya gidelim. Nihayetinde Orta Doğu kaynayan bir kazan. İsrail'in saldırganlığı katliam ve maalesef soykırım adına tarihi bir karneke Hindistanlılarına girişimleri devam ediyor. İsrail, Yunanistan, Rum kesimi, öte yandan Fransa'nın da bunun içerisine dahil olmasıyla beraber İsrail, ABD, İran arasındaki zaman zaman soğumasına rağmen hala önemli bir savaş dinamiğinin ortaya çıkması Kıbrıs'ı da bir şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de tehlikeli sulara itiyor. Siz göreviniz tamamlanmasına rağmen aynı heyecan ve şevk ile, duyarlılık ile hani dava adamlığı deniyor ya benim, onu çok önemli bir örneğini ortaya koyuyorsun. Dava adamı görevi, asli görevi neyse onu yapmaya devam edelim. Sonuna kadar.
1: Devam edelim. Şimdi televizyonda program yapıyorum ben.
0: Evet. Tebrik edelim. Aslında öyle bir niyetim var ama olmadı. Şimdi bir izolasyon söz konusu.
1: Soru.
0: Net bir soru soralım.
1: Evet. Lütfen.
0: Evet. Bir izolasyon söz konusu. Sizin Birleşik Milletler'ine karşı bir uyarınız oldu. Yakın zaman. Evet. Bunu biraz detaylandırırsanız görevleri evet, haliyle öte yandan, öte yandan Türkiye Cumhuriyetleri ve İslam ülkelerinin bu izolasyona karşı tutumuyla ilgili de
2: değerlendirmenizi
0: rica ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Dün yapmak durumundaydım çünkü yeni arkadaş bir kere aldığım kesin bilgilere göre yani göz kırpıyor. Bu illa anlaşma olsun falan olaylar var ya. Şimdi seçim propagandasında tabii işte yeni kapılar açılacak. Karma ülkelerden veya Türkiye'den gelen ve Kıbrıs'ta yaşayanlara Güney Kıbrıs pasaportu verilecek ve müzakere masasına oturacak şeklinde çok keskin açıklamalar yapmıştı. Şimdi bundan hiçbiri olmuyor. Ve işte dediğim gibi o kadar bir Kıbrıs halkı çözüm ister noktasında algıyı daha da böyle uluslararası camiayla paylaşmıştı ki benim tespitim uluslararası camiada bu bir fırsattır. Mustafa Akıncı'da bu fırsatı kaçırdık. Şimdi Erroman'da Kıbrıs meselesi çözeceğiz. Nasıl çözeceğiz? Kendi lehlerine. Tabii ben demiyorum Erdoğan bunun altına imzasını atacak. O da hakkını teslim edeyim. Türkiye Cumhuriyeti ile istişare içerisinden diyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti de tabii bir devlet ilişkileri var. Ve dolayısıyla Kıbrıs Türk halkı böyle düşünüyorsa sen Türkiye olarak Kıbrıs'ta o kadar da artık bazı şeylerde ısrarcı olmaman gerekiyor diye Türkiye'de baskılar artar tabii böyle olunca. Dolayısıyla benim orada dediğim Birleşiklerin yetkileri bellidir. Birleşiklerin yetkileri ara buluculuktur. İki tarafı yoklar, iki tarafın görüşlerini

0: alır ve ona göre ikisinin de onayıyla bir plan ortaya koyabilir. Bu böyledir. Teamül bunu gerektirmektedir. Nitekim benim dönemimde böyle bir plan taslağı bile çıkmadı. Şimdi biliyorsunuz bir taslak konuşuluyor. Ve bu taslak bir takım tespitler vardır, bir takım bize gelen bilgiler vardır. Bazı yerlerde konuşuluyor ve bazı tehlikeler görüyorum. Onun için bir şeylere de mesajım. Siz bir kere görevinizi ve görev yetki alanınızı aşmamanız lazım. Çünkü bu planda şu anda konuşulan bir toprak tavizi. Kaka düzeni 3'te 1'i gidiyor. Maraş, Mesalya'da 60 köy, bir de Küzeyurt. Öyle orada yazıyor. Bir de Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörünün NATO garantörüne dönüştürülmesi. Ve haliyle Türk askerinin adan çıkması. NATO'nun içinde Türkiye olabilir ama onun kararını NATO verir. Dolayısıyla asla kabul edilemez. Diğer husus tek egemenlik. Yani federal cumhuriyet. Tek egemenlik ve Kıbrıs, yani onun içerisinde yamalanması. Devlet sahibi olmadan bir yerlere yamalanmak. Şimdi 1960 anlaşmasında da bir takım eşitlikler vardı. Anayasada şurada burada. Ne oldu? 3 sene sonra saldırdılar ve bana kurucu başkanımız Zavuk Raif Denktaş, onun bir öğrencisi olarak yıllarca Tatar egemenliğe bağlı olmayan bir anlaşma bulunanla buz üstüne yazan bir mürekkep gibidir. Öyle tarif etti. Ben daha bunu tekrarlayayım. Yani buz elinde diyor, anlaşma da yok. Anlaşma dediğin iki imza çöp tenekesine atıyor adamlar. Hayır, gücünü kullanıyor ondan sonra. Gücünü kullanıyor. Şimdi dünyada örneklerini çok gördük. 20 sene evvel o Annan planı zamanında öyle bir hava vardı. Dünyada bu kadar savaşlar daha başlamadıydı. Bizim kardeşler orada halklar kardeştir. Rumlar, Türkler beraber şarkı söyleyecekler, beraber kültür etkinliği falan filan. Ada bizim, memleket bizim. Bundan sonra savaş da çıkmaz, kavga da çıkmaz. Geçmişten herkes dersini aldı. Ve ada birleşecek. Türkiye çekilecek. Kıbrıs Kıbrıslandı muhabbeti olduğunda biz tabi Denktaş Bey'le o zaman Nur içinde yatsın savaş verdik. Dedik asla Rumlara güvenemek, gelecekte ne olacağını bilemek, gelecekte tarih tekerrür eder. Yine başımıza o katliamlar gelir, şunu gelir ve adayı terk etmek zorunda kalır. Onun için sağlam bir anlaşma ancak imzalatabilir şeklinde çok çalışmalarımız oldu. Nitekim ondan sonra Bosna'da, Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Ukrayna'da, Gazze'de, İran'da, dünya darmadağın, küresel dengeler alt üst oldu. Artık güçlünün mazlumu katlettiği, gözün yaşına bakmadığı bir dünya ortaya çıktı. Diğer şeyler hükmünü tamamen yitirmiş. Şimdi bizim karşımız sırlar ne diyorlar? Birleşik Devletler Güvenlik Konseyi kararları vardır. Onlara uymamız lazım. Ya Birleşik Devletler nerede? Güvenlik Konseyi nerede? Aldığı kararlar nerede? Gazze nerede? İran nerede? O nerede? Bu nerede? Da ben mi uyacağım? Bu kadar seneden sonra 1963 o kanlı ölenlerden, katliamlardan, Kıbrıs Türk'ünün yaşadığı o her türlü esaretten 63 yıl sonra burada konuşuyoruz. 63 yıl geçmiş. Hala daha Birleşik Devletler Güvenlik Konseyi kararları. Dolayısıyla İşte böylesine bir süreç, böylesine yani bizim mücadele daha bitmedi. Görüyoruz ki gelenler, gidenler, illa Kıbrıs'ı çözecekler, nasıl çözecekler? Bugün açıklaması var Avrupa Birliği yetkisinin. Kıbrıs Avrupa Birliği toprağıdır. Avrupa Birliği karar verecek Kıbrıs'ın geleceğine şeklinde. Hayret ederim, Türkiye'ye atıf bile yapmıyor adam. Türkiye'ye atıf yapmıyor. Orasıymış Avrupa Birliği toprağıdır. Nasıl uluslararası hukuk, nasıl bir vicdan? Yakın geçmişe baktığımızda daha bir asıl olmadı yaşananlar. Adam diyor ki burası Avrupa bir toprağı. Avrupa bir nerede? Buran nerede? Dolayısıyla böylesine bir büyük tehlikeyle karşı karşıya olabiliriz. Onun için
1: bizimkilerde çanak tutuyorlar.
0: Türkiye Cumhuriyeti'nin buradaki vaziyeti çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti ağırlığını ana vatan olarak oradaki her türlü hakkını okunup sonra koruyacaktır inancı içerisindeyiz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye için çok çok önemli bir kardeş ülke ve burada yaşanacak her türlü hadise Türkiye'yi çok çok yakından ilgilendiriyor. 1974

0: 4 yılında çıkartma yaparak pek çok şehidimizin canına mal olmuş olan ve orada mazlum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yani Türklerin soykırıma uğraması karşısında Türkiye'nin girişimiyle kurtulan ve kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tabii ki çok çok önemli ve önceki dönem Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gerçekten bir dava adamı olduğunu net bir şekilde ortaya koymaya devam ediyor. Uyarıları çok önemli. Kıbrıs konusundaki uyarıları çok önemli. Rum kesiminin tabii ki uzun yıllardır talep ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait topraklar var. Bir havuç gösteriliyor. Ne deniyor? Avrupa Birliği'ne giriş kapısı buradan geçer. Öte yandan Türkiye'ye de bir mesaj. Kıbrıs sorunu çözülür ise Türkiye de Avrupa Birliği'ne alınır şeklinde. Bu havuç belli. Şimdi coğrafya çok önemli. Hala Orta Doğu'da savaş rüzgarları esebilir. Her ne kadar ABD ile İran arasında anlaşma zemini kurulmaya çalışıyor ise de orada adeta bir çıban başı olan İsrail hükümeti boş durmuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in katliamcı yaklaşımları var idi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail işgal güçleri, bu çok önemli, Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına devam ediyor dedi.
1: Bir heyeti İstanbul'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Konuşmamın başında da dün Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu yaşanan elim trafik kazasında vefat eden Pakistanlı kardeşlerime Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeşim Şahbaz Şerif'e ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum. Değerli basın mensupları, bugün yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş teatisinde bulunduk. Evvela İslamabad mutabakatıyla sağlanan sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır. Son günlerde uluslararası basına yansıyan haberler müzakere sürecinin hangi zorluklarla yürütüldüğünü ortaya koymaktadır. Bu neticenin alınmasında büyük emeği geçen değerli kardeşim Başbakan Şerif'i ve Pakistanlı kardeşlerimizi bir daha tebrik ediyorum. Biz de bölgemizde gerilimin azaltılmasına ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesine katkı sağlayacak her adımı özellikle destekledik, destekliyoruz. İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan Siyonist katliam kadrosu özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi rahat bırakmıyor. İsrail işgal güçleri Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor.

0: savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor. Türkiye hangi inanca mensup olursa olsun bölge sakinlerinin tamamının huzur ve güven içinde yaşadığı bir iklimin hakim olmasını istemektedir. Böyle bir iklimin tesisi için de her türlü gayreti gösteriyoruz. Bu vesileyle şu hususun altını özellikle çizmekte fayda görüyorum. Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz. Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz. Değerli basın mensupları, Pakistan'la her alanda dayanışmamız sürüyor. Ticari ve yatırım ilişkilerimizin de bu dayanışmaya yaraşır şekilde daha da geliştirilmesi için atabileceğimiz adımları bugün de ele aldık.
1: Evet, gerçekten de İsrail yönetimi savaşın sonlanmasını asla istemiyor. Kandan beslenen bir orada iktidar söz konusu. Bu net, net. Bakalım önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Donald Trump İsrail yönetimi Netanyahu'yu engelleyebilecek mi? Evet, bu çok önemli. Şimdi biraz iç siyasete dönelim. Malumunuz MHP lideri Devlet Bahçeli Teressüt Türkiye sürecinin ana aktörlerinden bir tanesi. Demlilere el uzatarak başlayan ve bugüne kadar devam eden süreçte olumlu halk tarafından benimsenen tabii ki şehit cenazelerinin gelmemesi, kan akmaması, gözyaşı dökülmemesi. Fakat tabii tereddütle yaklaşan kesimler yok değil. Hani yine bilmiyoruz tabii, bir anket düzenlense geniş kapsamlı Teressüt Türkiye sürecine karşı olanlarla destek verenler Doğu ve Güneydoğu'da çok yani yüksek oranda Teressüt Türkiye sürecini destekleyenler çıkacaktır. Evet, şimdi MHP Grup Başkanı'nın Başkan Vekili Akçay şöyle bir ifade kullanmış. Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye politikası ile Hazreti Nuh'un gemisini yeniden inşa etti demiş Şırnak'ta. Şimdi oraya gidiyoruz.
2: Evet, yani size ikinci ziyaretim. Hazreti Nuh'a anma aslında bir kapsamda ilk defa geliyoruz. Çok mutlu olduğum ifade etmek isterim. Öncelikle her şeyin temeli budur. Huzur içerisinde bu anma törenleri, çeşitli etkinlikler, yönlükle huzur içerisinde yönlükle ziyaretiyle çok mutluyum. Sıklıkla şunu diyoruz, siyaseten. Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye politikasıyla Hazreti Nuh'un gemisini yeniden inşa ettiğini söyleyebiliriz. Bu Hazreti Nuh'un gemisinde bütün vatandaşlarımız ve kardeşlerimiz yer bıraktık. Gemide çok daha huzurlu, mutlu, geleceğe doğru birlikte içerisinde ilerleyeceğiz inşallah.
3: Hazreti Nuh'u anma merasimimizin beşincisini düzenliyoruz. Hazreti Nuh'un gemisinde bir çağrı var. Hazreti Nuh'un tufandan önce bir çağrısı var, bir umudu var. Ve bu topraklar Hazreti Nuh'un yeniden dirilişine mazhar olmuş topraklar.
1: Evet. Yine Cüdi'ye gidelim. Numan Kurtulmuş'tan önemli bir açıklama var. Bu yaz ayları bitmeden diyor. Şimdi tabii DEM Partililer Teressüt Türkiye süreciyle ilgili bir an önce işte komisyonda alınan kararlar neticesinde yasalar düzenlenmeli, meclise getirilmeli ve yasalaşmalı şeklinde bir talepleri vardı.

0: bu yılı içerisine alınır mı gibi bir takım farklı düşünceler de yok değil idi. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş şöyle bir ifadede bulundu. Bu yaz ayları bitmeden, evet, bu raporun gereği olan işler yapılacak dedi. O da aynı noktada Cudi'deydi.
1: Kardeşliğe sarılacağız. Birliğe, beraberliğe sarılacağız. Çünkü bu ülkede yaşayan milletimizin 86 milyon tamamının birbirinden ayrısı gayrısı yoktur. Geçmişimiz birdir. Geleceğimiz birdir. Kaderimiz birdir. Bugünümüz de birdir. Bizi bizden ayıracak hiçbir şey yoktur. Bizim örfümüz birdir. Adetimiz birdir. Kullandığımız kelimeler birdir. Cümlelerimiz birdir. Yasımız birdir. Düğünümüz, halayımız birdir. Bu kadar çok birliğin içerisinde, vahdetle, birlik içerisinde Allah'ın ipine, kardeşliğe sarılarak çok daha güçlü olacağız inşallah. Zamanlar buralara insanların giremediği, maalesef annelerin gözleri yaşlı bir şekilde evlatlarının akıbetini aradığı dağlar artık barışın, kardeşliğin, insanlığın, huzurun ve hep birlikte inşa edeceğimiz geleceğin inşa edildiği topraklar olacak. Geçtiğimiz yaz yine hep beraber takip ettiniz. Bu meselenin ortadan kaldırılması, milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasinin bütün imkanlarıyla tesis edilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde fevkalade önemli bir çalışmayı yaz ayları boyunca zor ama başarılı bir müzakere sürecini gerçekleştirmiş olduk. Bütün siyasi partiler hemen hemen bir araya geldiler. Komisyonda 50 üyemizin tamamı Türkiye'nin her yerinden, sizden Şırnak'tan da gelenler oldu. Onların da görüşlerini dinledik. Uzun süren ihtimamlı, sabırlı, özenli bir çalışma sonunda bildiğiniz gibi bir rapor ortaya çıktı. O raporda bütün partilerin ittifakıyla bir yol haritası ortaya konulmuş oldu. Şimdi Allah'ın izniyle bu yaz ayları bitmeden de bu raporun gereği olan işler yapılacak. Terör örgütünün silahlarını tamamen bırakması tasfiyesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkarılacak yasalarla birlikte artık bu iş tamamen geride kalacak. Bu ülkede birlik ve beraberlik hakim olacak. Allah'tan reva mıdır? Şu güzelim memleketin 1983 başlangıcı. O zamandan bu yana on binlerce insan öldü. Binlerce askerimiz, şehidimiz, binlerce vatan evladımız şehit oldu. Bu memlekette eline başkalarından ürettiği silahlar ve bombalar tutuşturulan insanlar maalesef gencecik yaşta dağlara salındı. Dağlarda birçoğu öldü. Şimdi istiyoruz ki bu memleketin hiçbir insanına, en başta onun için söyledim, Kürt'ün de Rabbi bir, Türk'ün de Rabbi bir. Kürt'ü ve Türk'ten ayırt eden hiçbir kültürel ve inanç özelliği yok. Şimdi artık bizim Kürt Ahmet ve Türk Mehmet yan yana aynı okulun sınıfında olacak, aynı fabrikada çalışacak, aynı ülkenin evladı olacak, hep beraber daha ileriyi hazırlamak için mücadele edecek.
2: Aziz vatanımızı her türlü kötülükten, fitneden, hücurdan...
0: Evet, şimdi sınırlarımız ötesine tekrar çıkıyoruz. Çünkü İran'da adeta bir gövde gösterisine dönen cenaze töreni var. ABD ve İran'ın 28 Şubat'ta düzenlediği saldırılarda şehit olan İran'ın dini lideri Ali Hameni için başkent Tahran'da dün başlayan cenaze töreninin ikinci gününde yüz binlerce kişinin katılımıyla cenaze namazı kılındı. Törene başta İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezişkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bekir,

0: Galibov ve Yargı Erki Başkanı Muhsin Eji olmak üzere çok sayıda üst düzey devlet yetkilisi katıldı. Tabii sadece bir cenaze töreni değil, İranlıların şehit düşen liderine, devletine ve ülkesine bağlılığını ifade eden bir meydan okuma adeta, milyonlarca insan cenaze terörüne katılarak dış dünyaya mesaj veriyorlar ve bugün de Hameni'nin cenaze alayı milyonların katılımıyla başladı. Alayın 10 kilometrelik güzergahta 10-12 saat sürmesi bekleniyor. Bu son görüntüler de ezel düştü ajanslardan. İstersen onu da bir ekrana taşıyalım. Bu cenaze alayı çok önemli. Çünkü milyonlarca insanın katılımı söz konusu. Alayın 10 kilometrelik güzergahta 10-12 saat sürmesi bekleniyor. Evet, şu anda cenaze namazından görüntüler ekrana taşınıyor. Tabii ki İran için çok önemli bir lideriydi Ali Hameni. Uzun yıllar İran yönetiminin lideri olarak görevini sürdürdü. Hani kendisine işte korunaklı yerlerde bulunması noktasında öneriler de yapıldı. Fakat Hameni yerin altına saklanmak gibi bir tutum içerisinde olmadı. Programını değiştirmedi. Adeta bu suikast adım adım geldi diyebiliriz. Şimdi son gelişmeleri almak üzere Ali Gürkan Şamiloğlu'na bağlanıyoruz.
1: Merhaba, teşekkür ediyorum. Şu saat itibariyle gündemde öne çıkan konular nelerdir? Onlara bakalım.

Merhaba, teşekkür ediyorum. Gündemde öne çıkan konular nelerdir? Sonlara bir bakalım. Şimdi tabii NATO zirvesi var. Yarın başlayacak. 2 gün boyunca Ankara'da devam edecek. NATO zirvesine yönelik bütün hazırlıklar Ankara'da tamamlanmış durumda. Ankara'nın çevresindeki illerde, İstanbul'da tamamlanmış durumda. Şimdi NATO zirvesiyle ilgili şöyle bir tartışma başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Anıtkabir ziyareti Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, protokol yönetimi ya da ülkemizdeki protokol yönetimi tarafından şu anda kesin bilinmiyor. Trump'ın Anıtkabir ziyareti Trump'ın programından çıkartıldı. Şimdi bunun tartışması sürüyor. Ama sonrasında tabii açıklama yapıldı. Zirveyi düzenleyecek olan yetkililerden denildi ki NATO zirvesi nedeniyle ülkemize gelecek olan hiçbir devlet başkanı ve hükümet başkanı Anıtkabir'i ziyaret etmeyecek denildi. Bunun yerine NATO zirvesine katılacak olan ülkeleri temsilen yetkililer bugün Anıtkabir'i NATO zirvesi çerçevesinde ziyaret edecekler. Böyle bir program açıklandı değerli seyirciler. Tabii bu programa tepkiler şimdilerde başladı. Neden Anıtkabir ziyaret edilmeyecek şeklinde bunun gerekçelerini isteyen paylaşımlarda sosyal medyada şu anda artmış durumda. Bununla birlikte Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında bir kez daha hakim karşısına çıktı Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu'nun zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla yargılandığı diploma davası başladı, devam ediyordu. Bugün de duruşma başladı ve devam ediyor. Ayrıca hatırlanacağı üzere Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklanmıştı. O konuyla ilgili Tanju Özcan ve Tanju Özcan'ın da dahil aralarında bulunduğu 19 kişi de soruşturma çerçevesinde bugün ilk kez hakim karşısına çıktılar. Bolu Belediyesi davasının ilk duruşması başladı, devam ediyor. Tanju Özcan dava nedeniyle önceki gün Sincan cezaevinden Bolu F tipi cezaevine getirilmişti. Ve Bolu F tipi cezaevinden de duruşma salonuna götürüldü. Bolu Belediyesi davası da bugün başladı, devam ediyor. Şimdilerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması da ortamı germiş durumda. Şöyle ki mutlak mutlan kararı sonrasında göreve, genel başkanlığa gelen Kemal Kılıçdaroğlu il örgütlerine yönelik görevden alma kararlarına itiraz eden bazı CHP'deki bazı il örgütlerinin, il başkanlarının, il yöneticilerinin görevden alınmasına yönelik eleştirilerde bulunan bazı büyükşehir belediye başkanlarıyla birlikte belediye başkanlarına tepki gösterdi ve belediye başkanlarının görevi hizmet etmektir. CHP'yi yönetmeye çalışmak değildir. CHP genel başkanı ve zaten kurullar CHP'yi yönetiyor şeklinde bir açıklama yaptı. Şimdilerde de bazı belediye başkanlarının da özellikle Özgür Özel'i desteklediği bilinen bazı belediye başkanlarının da bir bugün ya da en geç yarın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu söylemiyle ve CHP'de yaşanan son gelişmelerle özellikle de bazı il başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyecekleri, bir açıklama yapacakları iddiası da var. Devam edelim. Şimdi tabii Dünya Kupası'nda da şimdilerde bir tartışma var. Dünya Kupası'na da siyaset bulaştı. Şöyle ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Dünya Kupası'nda top koşturan takımında oynayan Folarin Balogun bir önceki maçta kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı. Şimdi tabii Amerika Birleşik de bu iddia değil, birazdan söyleyeceğim gerçek bir şey. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da FIFA yetkilisini arıyor ve oyuncusunun yani Folarin Balogun'un
kırmızı kartının ertelenmesini istiyor, iptal edilmesini istiyor. Çünkü ABD Belçika ile oynayacak, iyi bir oyuncu, Belçika maçında bu oyuncunun olması gerekiyor diyor. Bunun üzerine de tabii FIFA Başkanı Gianni Infantino tamam diyor ve o kırmızı kartı iptal ediyor. Şimdi işte Trump'ın araması, FIFA Başkanı'nın ABD'li oyuncunun kırmızı kartını iptal etmesi ya da ertelemesi şu anda Dünya Kupası'nda katılan, hatta şu anda Dünya Kupası'nda da top koşturacak olan, yani üst gruplara kalan maçı olan takımlar arasında da bir tartışma yaratmış durumda. Ve hatta iddia şu ki bazı elenmiş, Dünya Kupası'ndan elenmiş olan bazı ekipler kırmızı kart gören oyuncularının da eğer maçlarda oynamış olsalardı biz turu geçerdik diyerek bazı ülkelerin dava açacakları gelen bilgiler arasında itiraz edeceklermiş bu konuya. Tabii bununla birlikte Belçika teknik

0: direktörü Rudy Garcia da biz futbol oynuyoruz. Biz futbolu ve futbolun ahlakını ve tarihini savunuyoruz açıklaması yapmış durumda. Bazı ülkelerin teknik heyetleri de Trump'a ve ABD'ye tepki göstererek ABD her şeyi kirlettiği gibi işte bunu da kirletti. Bir çamur içerisinde, bir pislik içerisinde Dünya Kupası'nı devam ettirmeye mecburuz. Çıkacak olan sonuçta ne kadar güvenilir olacaktır sorusuyla yeni bir tartışmayı başlattılar. Şu anda gündemde bunlar var. Söz Kemal İstek'te teşekkür ediyorum.
1: Evet, Ali Gülken Şamiloğlu'na teşekkür ediyoruz. Son gelişmeleri aktardı. Şimdi ya bu belediyelere yapılan operasyonlar ve sonrasında yargı süreçleri çok dikkatle takip edilmeye devam ediyor. Evet. Hani şimdi kamuoyunda yani bu operasyonların siyasi operasyonlar olduğu şeklinde algıda mevcut. Öte yandan yargılama esnasında ortaya çıkan somut deliller birinci derecede önem arz ediyor. Kamuoyu bunun bir siyasi operasyon olmadığını hissetmesi için o somut delillere bakması gerekiyor. Şimdi Bolu Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan tutuklanan belediye başkanı Tancu Özcan'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılandığı dava bugün başladı. 263 yıla kadar hapsi istenen Özcan geniş güvenlik önlemleri altında Ankara'dan Bolu'ya getirildi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 24 Mayıs 2024 tarihli ihbarı üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında hazırlanan 178 sayfalık iddianame Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti. Şüpheliler ihbar suretiyle irtikap, irtikapa teşebbüs, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve 5072 sayılı vakıf ve dernekler yasasına muhalefet suçlamalarının yönetildiği davanın ilk duruşması bugün görülecek. Duruşma sanık ve taraf sayısının fazlalığı nedeniyle Bolu Sosyal Bilimler Lisesi kapalı spor salonunda görülmeye başlandı. Kamuoyunun tabii ki yani çok merakla beklediği bir vakıf kuruluyor gençlere yardım için. Bunun üzerinden bazı işletmeleri bağış yapmaya zorlanıyor. Ve yani çok farklı neticede işin içerisinde bir de rüşvet olayları var. Beklemek lazım. Yani en başından beri şunu net bir şekilde ifade ediyoruz. Masumiyet karinası özellikle bu son dönemde çok önemli. Bunun altını çizmek gerekiyor. Şimdi her iddia, tutuklanma, mahkeme süreçleri yani sanığın suçlu olduğunu ifade etmez. Etmez. Bu çok önemli. Yargılama sürecinin tamamlanması gerekiyor. İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gidebilecek yargı süreçleri var. Yani bunun altını çizmemiz çok çok önemli. O yüzden tamam iddiaları biz de seslendiriyoruz, ifade ediyoruz. Gelişmeleri size aktarma noktasında ayrıntılara da iniyoruz. Ama tabii ki davayı etkileyecek o teknik çalışmadır. Oraya girmiyoruz. Bakmak lazım. Geleceğe bakmak lazım. Gelecekte neler olacak? Ve bu davalar acaba sandığa nasıl yansıyacak? Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere pek çok belediyeye yapılan

operasyonların sandıktaki, değil mi, vatandaşın attığı oylara yansıması seçimlerde ortaya çıkacak. Bunu gözlemlemek lazım. Evet, şimdi hava durumumuz var. Evet, Büşra değerli, hava durumu ekranda, sonra tekrar buradayım.

Mersin'den herkese günaydınlar değerli izleyiciler. Gelin hep birlikte Mersin ve ilçelerindeki hava durumuna bir göz atalım. Ve bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor. Bugün 31 dereceyi gösteriyor termometreler. Geceye baktığımızda gece de bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış olacak. Aman dikkat diyelim, yarına baktığımızda ise kısmen güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Şimdi de Mersin'in diğer ilçesindeyiz. Anamur'dayız. Anamur'da 1-2 kısa süreli sağanak yağış olacak. 33 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek ve yarına baktığımızda ise şiddetli gök gürültülü sağanak yağış olacak. Aydıncık'tayız. Aydıncık'ta yer yer sağanak yağışlar olacak. Bugün 32 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise yer yer sağanak yağışlar bizleri karşılayacak. Bozcayazı'dayız. Bozcayazı'da 1-2 kısa süreli sağanak yağışlar olacak. Bugün 33 dereceyi gösteriyor termometreler. Geceye baktığımızda gecemiz açık olacak. Yarın ise şiddetli gök gürültülü sağanak yağış olacak ve 34 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Mut'tayız. Mut'ta bugün hava çoğunlukla güneşli olacak. 36 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda güneşli parçalı bulutlu arası bir gün bizleri bekliyor. Şimdi de günlerdeyiz. Günlerde yer yer sağanak yağışlar olacak. 30 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek ve yarına baktığımızda ise yer yer sağanak yağışlar, ardından güneş açacak. Silifke'deyiz. Silifke'de bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış olacak. 33 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise 1-2 kısa süreli sağanak yağış, ardından güneş açacak. Erdemli'deyiz. Erdemli'de bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış olacak. 31 dereceyi gösteriyor termometreler. Geceye baktığımızda ise oldukça nemli olacak. Yarın ise bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bizleri karşılayacak. Tarsus'tayız. Tarsus'ta bugün bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış olacak. 31 dereceyi gösteriyor termometreler. Geceye baktığımızda ise gece de bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar olacak. Yarına baktığımızda ise kısmen hava güneşli. Mersin'in son ilçesi Çamlıyayla'dayız. Yer yer sağanak yağışlar olacak. 23 dereceyi gösteriyor termometreler. Geceye baktığımızda muhtemel sağanak yağış olacak. Yarın ise sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor. Değerli izleyiciler, Mersin ve ilçelerinde hava durumu bu şekildeydi. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Evet. Şura Diğer'e çok teşekkür ediyoruz. Hava durumunu aktardı. Sahte tatil rezervasyonlarına dikkat. En büyük tuzak IBAN'la ödeme. Samsun'da 38 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 gözaltı. İş kazası geçirdi. Ameliyat oldu. Belinde panç unutuldu. Ya bu Türkiye'ye has bir haber. İnanın ayrıntılarını şimdi de merak ediyorum. 24 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü çorbasını bırakıp kaçtı. Bekçiler yakaladı. Evet. Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan ölü bulundu. Umarım birileri katletmemiştir. Birileri, çünkü nesli tükenmekte olan hayvanları mutlaka korumamız gerekiyor. Evet, demir yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada, İstanbul'da emniyet kemerinin önemi anlatıldı. Evet, Arnavut

Köyde çocuklar arasında kavga kamerada, acımasızca birbirine saldırdılar. Çok daha fazlası haber kuşaklarımızda var. Ayrıntılarıyla beraber sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Yine yarın 10.30'da görüşmek üzere. Esen kalın.

0: Kemal İstek'le Haber Merkezi sona erdi.
1: Reklam tanıtım.
0: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin

0: radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Unuttu dediler, hiç sevmedi dediler, gücendim yar. Yalanmış dediler, bir anlıkmış dediler.

0: Reklam kazandırır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
8: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar Şube

0: Bizde sizleri bekliyoruz.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak ve kırsalda üretimi güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği destek projelerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Günlar'da eski otogar alanında düzenlenen tarımsal destek dağıtım töreninde üreticilere domates fidesi, toz kükürt, leklek fasulye tohumu, sulama borusu, süt soğutma tankı ile makina ve ekipman desteği sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mut ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu yollar sunmak amacıyla birçok bölgede sati asfalt ve sıcak asfalt çalışmaları yürüttü. Çalışmalar kapsamında kış aylarında etkili olan yoğun yağışlara bağlı afet sebebiyle oluşan deformasyonların giderilmesi için kırsal mahallelerde bakım ve asfalt uygulamaları gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlıklı nesillere merhaba sloganıyla sürdürdüğü hamile bakım sütü projesi kapsamında 2021 yılından bu yana 98 bin paket sütü anne adaylarına ulaştırdı. Mersin genelinde hamile kadınlara 45 günlük periyotlarla ulaştırılan 12 paketlik süt desteği hem anne hem de bebeğin ihtiyaç duyduğu kalsiyum ve besin desteğinin karşılanmasına yardımcı oluyor. Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen öğrenciler için kapsamlı bir program hazırlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitim, kültür sanat, spor ve sosyal etkinlikleri bir araya getiriyor. Büyükşehir yaz boyunca kurs merkezlerinden okuma salonlarına, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nden Aratos Matematik Evi'ne kadar birçok noktada çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetler düzenleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Hamzabeyli Mahallesi'nde bulunan köyümüz atölyede köy şenliği düzenlendi. Şenlik, üretici kadınların ekonomik olarak desteklenmesine katkı sunarken, sosyal yaşamın canlanmasına ve vatandaşların bir araya gelmesine de önemli katkı sundu. Şenliğe katılan Mersin'den Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, üretici kadınlarla sohbet ederek el emeği ürünlerden alışveriş yaptı. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirimli

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.

hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas, sadece

0: sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

çok ayıp, elveda gerekmez, dön ve çık. Sevdiğim

0: Türkiye 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesinde 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacak. Ankara'da zirve için bütün hazırlıklar tamamlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önceki dönem Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin temaslarına devam ediyor. Ersin Tatar, Mersin Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Ayrıca Ersin Tatar, Mersin'in Gündar ilçesinde kaymakamlık ve belediyeyi ziyaret etti. Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7'den büyük 2 deprem sonrasında yaşamını yitirenlerin sayısı 3.342'ye yükseldi. Yetkililer 16.740 kişinin yaralandığını, 17.345 kişinin evsiz kaldığını açıkladı. Türk tiyatrosunun usta ismi, 28 yıl boyunca Öküz Hayat operetiyle hafızalara kazınan Zihni Göktay, 78 yaşında İstanbul'da vefat etti. Meclise sunulan torba kanun teklifiyle aday sürücülere yönelik yaptırımlar ağırlaştırılıyor. Drift yapmak, makas atmak ve geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermemek gibi ihlallerde aday sürücü belgeleri kalıcı olarak iptal edilecek. Mersin'in Tarsus ilçesinde Çakırlı mahallesinde bulunan Keşbükü Irmağı'nda serinlemek için suya giren 23 yaşındaki Emrullah Öztürk hayatını kaybetti. Osmaniye'de bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 22 yaşındaki Hüseyin Gönül hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gündar ilçesinde düzenlediği tarımsal destek dağıtım töreninde yüzlerce üreticiye domates pidesi, toz kükürt, yerel fasulye tohumu, sulama borusu, süt soğutma tankıyla tarımsal makine ve ekipman desteği verdi. FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Norveç, Brezilya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Brezilya Dünya Kupası'na veda etti. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Reklam kazandırır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla her zaman.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Takvimler 6 Temmuz 2026'yı gösterirken Türkiye ve dünyada siyaset, dış politika, ekonomi ve asayiş alanında hareketli ve yoğun bir gün geride kaldı. Ve baktığımızda değerli izleyiciler, Ankara'da yarın başlayacak 36. NATO zirvesi öncesi yapılan açıklamalar, ittifakın geleceğine ve küresel güvenlik mimarisine ilişkin kritik başlıklar gündeme taşınırken, uluslararası arenada ise Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin'de yaşanan patlama haberleri dikkat çekti. Yurt içinde ise Mersin, Adana, Antalya, Osmaniye ve Kilis'te yaşanan olaylar günün öne çıkan başlıkları arasında. Trafik kazaları, asayiş olayları ve acı kayıpların yaşandığı günde aynı zamanda tarımsal destekler ve sınır hattındaki hareketlilik de gündeme yansıdı. Şimdi başlıyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yarın başlayacak 36. NATO zirvesi öncesinde Ankara'nın kritik bir toplantıya ev sahipliği yaptığını söyledi. Duran, zirvede NATO'nun geleceği, Avrupa'nın güvenliği ve liderler arasındaki ikili görüşmelerin öne çıkacağını söyledi.
1: Merhaba arkadaşlar, NATO 36. devlet zirvesine hoş geldiniz. Öncelikle tabii hepiniz, ümit ediyorum ki, külliyede yapılan hazırlıkları görmüşsünüzdür. Burası medya için düzenlenmiş alan. Bu zirve çerçevesinde hem yabancı hem ulusal medya mensuplarımızı burada ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyacağız. NATO 3.0 söylemiyle gündeme gelen bu zirve tabii çok önemli. Hem NATO'nun geleceği açısından hem de küresel mimarinin nasıl şekilleneceği açısından Ankara'da çok önemli konular konuşulacak. Bildiğiniz üzere devlet başkanları düzeyinde en yüksek katılımın olduğu zirve olması bekleniyor. Elbette ikili görüşmeler de olacak. Bu zirvenin önemi bu kadar yüksek düzeyde katılımın olması ve NATO'nun geleceğinin nasıl şekilleneceği üzerine demiştim. Bugün medya mensupları olarak burada dünyanın 3. büyük kütüphanesi Millet Kütüphanesi'nde çalışma alanları oluşturduk. 1800 kişilik bir çalışma ofisi var. Aynı şekilde çok sayıda canlı yayın yapılabilecek yer var. 40 tane montaj odası var. 2500'ü aşkın medya mensubunun burada zirveyi takip edip tüm dünyayı ve Türkiye'yi bilgilendirme imkanı olacak. Dolayısıyla Ankara çok önemli bir zirveye eşlik ediyor. Misafir konumunda olan yabancılar, devlet adamları hepsi Ankara'da en güzel misafirperverliği görecekler ve sizler de bu çalışmanın parçası olarak en güzel performansı göstereceğinize inanıyorum. Tekrar zirvenin hem NATO için hem Türkiye için hem de dünya için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tabii öncelikle zirve bağlamında biliyorsunuz NATO'nun gündeminde transatlantik bağın güçlendirilmesi var. Bu çerçevede NATO'nun ittifakını güçlendirerek ileriye taşınacağına dair bir iradenin burada oluşması bekleniyor. Liderler zirvede bu konuyu değerlendirecekler. Bunun yanı sıra ikili görüşmeler var. Tabii ikili görüşmelerde genellikle ülkelerin kendi ikili gündemleri söz konusu oluyor. Ancak NATO marjında olduğu için bu savunma ve güvenlik alanlarında tabii Avrupa'nın geleceği, Avrupa'nın güvenliğinin artırılması gibi konular yine bunun içerisinde olacak. Savunma harcamaları yine gündem olacak. Ülkelerin ikili gündemleri biraz tabii kendilerine has oluyor. Onu her bir görüşme için ayrı ayrı öngörmek gerekir. Ama bu yönüyle baktığımızda hem NATO'nun geleceği açısından hem de ülkelerin kendi ikili ilişkilerini tekrardan gözden geçirebilecekleri bir düzlem olacak. Cumhurbaşkanımızın da çok sayıda ikilisi olacak ve bu ikililer çerçevesinde gündemler değerlendirilecek. Cumhurbaşkanımızın görüşmesi tabii Sayın Trump'ın ziyaretiyle birlikte aslında iki tane önemli gündem oluyor. Bir NATO zirvesi var, bir de Sayın Başkan Trump'ın devlet ziyareti. Dolayısıyla bu ziyareti önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın Sayın Başkan Trump'la yaptığı sık telefon görüşmelerinde gündem olan çok sayıda ikili konular var. Bunların bir kısmını biliyorsunuz. Bir yönüyle işte Kaan Motorları meselesi vardı. Daha önce Halkbank meselesi vardı. Yine Türkiye'nin savunma ve güvenlik işbirliği çerçevesinde ABD ile yürüttüğü diğer konular var. Dolayısıyla bunların hepsinin gündem olması beklenir. Tabii bunun yanı sıra ticaret gündemimiz önemli biliyorsunuz ABD ile. Bütün bu konuların hepsi görüşülecek. Teşekkür ederim arkadaşlar. İyi yayınlar.
0: Mersin'in Silifke ilçesinde Akdere Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla atarak refüje çıktı. Hatalı sollama yaptı. Öne sürülen bir araca çarpmamak için manevra yapan sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil savrularak takla attı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
2: Mersin'in Silifke ilçesinde D400 karayolu Akdere Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla atarak refüje çıktı. Karşı şeritten hatalı sollama yaptığı öne sürülen bir araca çarpmamak için manevra yapan sürücünün kontrolündeki otomobil savrularak takla attı ve refüje çıkarak durabildi. Araçta bulunanlar çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
3: Büşra Değerli Ajanda reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam tanıtır. Melpa Arçelik Mezitli'de adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282 327-8282.
5: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
8: Balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787

0: ASML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: ASML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Büşra Değerli Ajanda devam ediyor.
3: Otokurye kadın apartman görevlisinden şikayetçi oldu.
4: Beni bir süre orada zaten kaskı çıkartmadığım için alıkoydu. İşimi yapmama da engel oldu. Yine bu şekilde devam edince içeriden bir hanımefendi çıktı, bağırışmaları duydu muhtemelen. O devam edince artık ben de asansörle çıkamayacağım için, asansörün önünü kesiyordu çünkü. Merdivenle çıktım, paketimi teslim ettim. Evet, şikayette bulundum. Artık ne yapılması gerekiyorsa yapılmasını istiyorum. Sonuna kadar da gideceğim bu konuda çünkü sözlü olarak başlıyor, temasla devam ediyor. Hiç kimse bana o şekilde dokunamaz, beni ittiremez. Evet, maalesef oluyor. Hani bu kadın erkek fark etmiyor. Erkeklere de aynı şekilde davranılıyor. Ya hepimizin derdi belli aslında biz. Yani işimizin başındayız. Bize atanan siparişleri götürüp teslim ediyoruz. Zaten bu amaçla siteye gidiyoruz. Hiçbirimiz işte bugün de bu siteye gideyim tarzı bir söylem geçirmiyoruz içimizden. Biz zaten işte hırlı mı, hırsız mı? Hani ne işi var burada tarzında tepkilerle karşılaşıyoruz. Yani amacımız belli. Üstümüzde kıyafetimiz var, motorumuz, plakamız, her şey açık zaten.
5: Aslında çıkart kafanı.
4: Çıkartmıyorum, çık git
5: o
4: ya.
5: O zaman git servisini başına.
4: Ya bana dokunamazsın, kimsin sen bana dokunuyorsun ya?
5: Git, aslında çıkart diyorum sana.
6: Osmaniye'de bir düğünde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 7 kişi yaralanırken 22 yaşındaki Hüseyin Gönül ise hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalar başlattı.
3: Osmaniye'de düğün eğlencesi silahlı kavgayla kana bulandı. Düğün sırasında iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek salonun dışına taştı. Kavga sırasında açılan tüfek ateşiyle 22 yaşındaki Hüseyin Gönül'ün de aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken ağır yara alan Hüseyin Gönül hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralı 6 kişinin tedavisi devam ederken polis olayın ardından kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
6: Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için Keşbükü Irmağı'na giren 23 yaşındaki Emrullah Öztürk boğularak hayatını kaybetti. Irmağı atladıktan bir süre sonra gözden kaybolan Öztürk'ün cansız bedenine yapılan arama çalışmaları sonucu suya girdiği noktaya yaklaşık 200 metre mesafede ulaşıldı.
3: Mersin'in Tarsus ilçesinde Çakırlı mahallesinde bulunan Keşbükü Irmağı'nda serinlemek için suya giren genç boğuldu. 23 yaşındaki Emrullah Öztürk adlı genç, Keşbükü Irmağı'nda suya atladıktan bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda Emrullah Öztürk'ün cansız bedenine suya atladığı noktadan yaklaşık 200 metre ileride ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
6: Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresine düzenlediği füze ve insansız hava aracı saldırılarında en az 4 kişi hayatını kaybetti.

0: etti ve 18 kişi yaralandı. Saldırılarda bir apartmana füze isabet etti. Çok sayıda konut, depo ve garajın zarar gördüğü de bildirildi.
1: Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresini hedef alan füze ve insansız hava aracı saldırılarında en az 4 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresine gece saatlerinde yoğun füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdi. Kiev Askeri İdaresi Başkanı Timur Tikhachenko bir apartmana füze isabet ettiğini açıklarken, Kiev Belediye Başkanlığı da çok sayıda garaj, depo ve konutun hasar gördüğünü duyurdu. Kiev ve çevresindeki birçok bölgede sirenlerin çaldığı ve binlerce kent sakininin geceyi sığınaklarda geçirdiği belirtildi.
0: Çin'in İç Moğolistan özerk bölgesinde amonyum nitrat yüklü bir kamyonun karıştığı kazada patlama meydana geldi. Başka bir araçla çarpışan kamyonda çıkan yangın kısa sürede şiddetli bir patlamaya dönüşürken olayda iki kişi hayatını kaybetti.
1: Çin'e bağlı İç Moğolistan özerk bölgesinde amonyum nitrat yüklü bir kamyonda meydana gelen patlama sonrasında iki kişi hayatını kaybetti, dört kişi de yaralandı. Amonyum nitrat yüklü bir kamyon başka bir araçla çarpıştı. Kazanın ardından amonyum nitrat yüklü kamyonda yangın çıktı. Dakikalar içerisinde kamyonda şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada iki kişi hayatını kaybederken dört kişi de yaralandı.
0: Mersin Büyükşehir Belediyesi günlerde üreticilere fide, tohum sulama borusu ve çeşitli makine ekipman desteği sağladı.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimi desteklemek amacıyla günlerde düzenlediği törende yüzlerce üreticiye fide, tohum, sulama borusu, süt soğutma tankıyla makine, ekipman desteği sağladı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu, desteklerle üreticilerin girdi maliyetlerini düşürmeyi, üretimi artırmayı ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.
2: Günler ilçemizde yine bir tarımsal destek programında yine hep beraberiz. Domates fidesi dağıtım projesi kapsamında da Günler'in değişik mahallelerinde gelen üreticilerden gelen talepler doğrultusunda Günler'de 145 üreticiye toplam 271.440 adet domates fidesi dağıtımı gerçekleşecek. Yerel ürünlere destekler sağlıyoruz. Bu ürünlerin tanıtılmasına destekler sağlıyoruz ve bu ürünlerin tanıtılması amacıyla da çalışmalar yürütüyoruz. Projelerin hepsi değerli, hepsi anlamlı. Emin olun her bir projenin bizler tarafından üretiliyor, yapılıyor ama bunlarda sizlerin katkısı var. Küçük ölçekli üreticilerimizi destekleyerek sütün artık üretmiş olduğunuz sütün, vermiş olduğunuz alın emeğin, dökmüş olduğunuz alın terinin karşılığını alabileceğiniz bir şekilde pazara sunmanız amacında sizleri destekliyoruz. Desteklemeye de devam edeceğiz. Şimdiden alan herkese de tekrardan hayırlı uğurlu olsun diliyorum.
1: Kooperatif ve birlik başkanları da sulama altyapısı, süt üretimi ve zeytincilik alanındaki desteklerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.
3: Geçen yıl 2000 top Büyükşehir'in domates fidesinden yaralandım. Ürün güzeldi, yerim güzeldi. Bu sene de tekrar ürün, geçen de ürün iyi olunca bu sene tekrar fide almak için müdahale ettim ve alıyorum şimdi. Büyükşehir desteği olmasa almayız tabii. Başta 13 lira. Böyle tanesi kaç ayı? 3 lira falan geliyor. Güzel yani. Büyükşehir'in desteğinden yararlanmalarını isterim. Üretim devam etsin.
4: Bağım Başkan'ın desteğine çok teşekkür ederiz. Verdiği ürünler de çok güzel bir şey. Diğer desteklerden, şimdi kükürtten de yararlanıyoruz. Sağ olsun bağımız var. tarlamız var.
5: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
0: Sayın seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
6: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestelleniyor.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
5: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak ve kırsalda üretimi güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği destek projelerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Günlar'da eski otogar alanında düzenlenen tarımsal destek dağıtım töreninde üreticilere domates fidesi, toz kükürt, leklek fasulye tohumu, sulama borusu, süt soğutma tankı ile makina ve ekipman desteği sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu yollar sunmak amacıyla birçok bölgede sati asfalt ve sıcak asfalt çalışmaları yürüttü. Çalışmalar kapsamında kış aylarında etkili olan yoğun yağışlara bağlı afet sebebiyle oluşan deformasyonların giderilmesi için kırsal mahallelerde bakım ve asfalt uygulamaları gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlıklı nesillere merhaba sloganıyla sürdürdüğü hamile bakım sütü projesi kapsamında 2021 yılından bu yana 98 bin paket sütü anne adaylarına ulaştırdı. Mersin genelinde hamile kadınlara 45 günlük periyotlarla ulaştırılan 12 paketlik süt desteği hem anne hem de bebeğin ihtiyaç duyduğu kalsiyum ve besin desteğinin karşılanmasına yardımcı oluyor. Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen öğrenciler için kapsamlı bir program hazırlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitim, kültür, sanat, spor ve sosyal etkinlikleri bir araya getiriyor. Büyükşehir yaz boyunca kurs merkezlerinden okuma salonlarına, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nden Aratos Matematik Evi'ne kadar birçok noktada çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetler düzenleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Hamzabeyli Mahallesi'nde bulunan köyümüz atölyede köy şenliği düzenlendi. Şenlik, üretici kadınların ekonomik olarak desteklenmesine katkı sunarken, sosyal yaşamın canlanmasına ve vatandaşların bir araya gelmesine de önemli katkı sundu. Şenliğe katılan Mersin'den Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, üretici kadınlarla sohbet ederek el emeği ürünlerden alışveriş yaptı. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
5: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu bu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Türkiye 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesinde 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacak. Ankara'da zirve için bütün hazırlıklar tamamlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önceki dönem Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin temaslarına devam ediyor. Ersin Tatar, Mersin Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Ayrıca Ersin Tatar, Mersin'in Gündar ilçesinde kaymakamlık ve belediyeyi ziyaret etti. Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7'den büyük 2 deprem sonrasında yaşamını yitirenlerin sayısı 3.342'ye yükseldi. Yetkililer 16.740 kişinin yaralandığını, 17.345 kişinin evsiz kaldığını açıkladı. Türk tiyatrosunun usta ismi, 28 yıl boyunca Öküz Hayat operetiyle hafızalara kazınan Zihni Gök

0: Tay 78 yaşında İstanbul'da vefat etti. Meclise sunulan torba kanun teklifiyle aday sürücülere yönelik yaptırımlar ağırlaştırılıyor. Drift yapmak, makas atmak ve geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermemek gibi ihlallerde aday sürücü belgeleri kalıcı olarak iptal edilecek. Mersin'in Tarsus ilçesinde Çakırlı mahallesinde bulunan Keşbükü Irmağı'nda serinlemek için suya giren 23 yaşındaki Emrullah Öztürk hayatını kaybetti. Osmaniye'de bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 22 yaşındaki Hüseyin Gönül hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gündar ilçesinde düzenlediği tarımsal destek dağıtım töreninde yüzlerce üreticiye domates fidesi, toz kükürt, yerel fasulye tohumu, sulama borusu, süt soğutma tankıyla tarımsal makine ve ekipman desteği verdi. FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Norveç, Brezilya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Brezilya Dünya Kupası'na veda etti. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Reklam kazandırır.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli, Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirimli

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak ve kırsalda üretimi güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği destek projelerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Günlar'da eski otogar alanında düzenlenen tarımsal destek dağıtım töreninde üreticilere domates fidesi, toz kükürt, leklek fasulye tohumu, sulama borusu, süt soğutma tankı ile makina ve ekipman desteği sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mut ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu yollar sunmak amacıyla birçok bölgede sati asfalt ve sıcak asfalt çalışmaları yürüttü. Çalışmalar kapsamında kış aylarında etkili olan yoğun yağışlara bağlı afet sebebiyle oluşan deformasyonların giderilmesi için kırsal mahallelerde bakım ve asfalt uygulamaları gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlıklı nesillere merhaba sloganıyla sürdürdüğü hamile bakım sütü projesi kapsamında 2021 yılından bu yana 98 bin paket sütü anne adaylarına ulaştırdı. Mersin genelinde hamile kadınlara 45 günlük periyotlarla ulaştırılan 12 paketlik süt desteği hem anne hem de bebeğin ihtiyaç duyduğu kalsiyum ve besin desteğinin karşılanmasına yardımcı oluyor. Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen öğrenciler için kapsamlı bir program hazırlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitim, kültür sanat, spor ve sosyal etkinlikleri bir araya getiriyor. Büyükşehir yaz boyunca kurs merkezlerinden okuma salonlarına, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nden Aratos Matematik Evi'ne kadar birçok noktada çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetler düzenleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Hamzabeyli Mahallesi'nde bulunan köyümüz atölyede köy şenliği düzenlendi. Şenlik, üretici kadınların ekonomik olarak desteklenmesine katkı sunarken, sosyal yaşamın canlanmasına ve vatandaşların bir araya gelmesine de önemli katkı sundu. Şenliğe katılan Mersin'den Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, üretici kadınlarla sohbet ederek el emeği ürünlerden alışveriş yaptı. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
3: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
7: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Türkiye 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesinde 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacak. Ankara'da zirve için bütün hazırlıklar tamamlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önceki dönem Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin temaslarına devam ediyor. Ersin Tatar, Mersin Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Ayrıca Ersin Tatar, Mersin'in Gündar ilçesinde kaymakamlık ve belediyeyi ziyaret etti. Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7'den büyük 2 deprem sonrasında yaşamını yitirenlerin sayısı 3.342'ye yükseldi. Yetkililer 16.740 kişinin yaralandığını, 17.345 kişinin evsiz kaldığını açıkladı. Türk tiyatrosunun usta ismi, 28 yıl boyunca Öküz Hayat operetiyle hafızalara kazınan Zihni Göktay, 78 yaşında İstanbul'da vefat etti. Meclise sunulan torba kanun teklifiyle aday sürücülere yönelik yaptırımlar ağırlaştırılıyor. Drift yapmak, makas atmak ve geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermemek gibi ihlallerde aday sürücü belgeleri kalıcı olarak iptal edilecek. Mersin'in Tarsus ilçesinde Çakırlı mahallesinde bulunan Keşbükü Irmağı'nda serinlemek için suya giren 23 yaşındaki Emrullah Öztürk hayatını kaybetti. Osmaniye'de bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 22 yaşındaki Hüseyin Gönül hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gündar ilçesinde düzenlediği tarımsal destek dağıtım töreninde yüzlerce üreticiye domates pidesi, toz kükürt, yerel fasulye tohumu, sulama borusu, süt soğutma tankıyla tarımsal makine ve ekipman desteği verdi. FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Norveç, Brezilya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Brezilya Dünya Kupası'na veda etti. Haberler.

0: Reklam kazandırır.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saat

0: saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
3: 233-6655. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-6655.

Efendim merhaba, gündemdeki gelişmeleri sizlere hatırlatacağız, aktaracağız. Tabii gündemde Ankara'da yarın başlayacak olan NATO zirvesi var. İki gün boyunca devam edecek olan zirve nedeniyle Ankara başta olmak üzere yakın iller ve aslında tüm Türkiye'de güvenlik önlemleri sıkı bir şekilde alınmış durumda. Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılmış durumda. O yollarda park eden araçlar kaldırılıyor, çekiliyor. Bununla birlikte iki günlük zirve çerçevesinde tabii bazı toplantılar

Yürüyüşler, açıklamalar yasaklandı ve bununla birlikte Ankara'da ulaşım hatları kent merkezi başta olmak üzere yeniden belirlendi. Taksi yolları, belediye otobüsü yolları yeniden belirlendi. Bazı metro hatları kapatıldı. Olağanüstü güvenlik önlemleri Ankara'da alınmış durumda.

çıkartıldı. Hatta iddiaya göre kent merkezinde bulunan bazı şirketlerde de çalışan sayısı azaltılmış durumda. Bazı noktalara da kişisel araçların girişine bir hafta öncesinden izin verilmemeye başlandı. Toplu taşıma araçları ya da şirket servislerinin kullanılması istendi. Olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Tabii çok sayıda ülkenin hükümet başkanı ve devlet başkanı Ankara'ya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Ankara'ya gelecek. Yarın Donald Trump Ankara'da olacak. Donald Trump'ın Ankara temasları çerçevesinde Ankara'ya geldiği ilk anlarda Anıtkabir'i ziyaret etmesi programında yer alıyordu. Ama sonrasında Anıtkabir ziyareti çıkartıldı. Ve organizasyonu düzenleyen yetkililerden yapılan açıklamada devlet başkanları ve hükümet başkanları güvenlikler çerçevesinde Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etmeyecekler ama NATO zirvesi çerçevesinde zirveye katılacak olan ülkelerin hükümet başkanlarını ve devlet başkanlarını temsil eden bürokratlar Anıtkabir'i zirve nedeniyle ziyaret edecekler şeklinde bir açıklama yapıldı ki o ziyarette bugün gerçekleşti değerli seyirciler. Donald Trump'ın kalacağı otelin çevresinde de olağanüstü güvenlik önlemleri alındı ve Donald Trump'ı Ankara ziyareti ve Ankara'daki temasları çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin özel kuvvetlerinin koruyacağı açıklandı. Tabii Türk güvenlik güçleri de destek verecekler. Ankara'da çok sıkı güvenlik önlemleriyle birlikte lojistikten diğer konulara yönelik olarak zirvenin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşanabilmesi amacıyla bütün tedbirler alınmış durumda. Tabii Ankara'ya giriş çıkışlarda çok sıkı bir şekilde kontrol ediliyor. Şahsi araçlar ve toplu taşıma araçları da çok sıkı bir şekilde kontrol ediliyor. Hatta Ankara'yı geçiş güzergahı olarak kullanarak başka kentlere gidecek olan bazı toplu taşıma araçları da güvenlik gerekçesiyle alternatif yollara yönlendiriliyor birkaç gündür. Zirve önemli, Türkiye açısından önemli, NATO açısından önemli. O zirvede yarın başlayacak ve iki gün boyunca devam edecek olan zirvede NATO çerçevesinde alınacak olan kararlar önemli. Tabii bununla birlikte NATO zirvesinde bazı ülkenin hükümet başkanları, devlet başkanları ikili görüşmeler gerçekleştirecekler. Bu ikili görüşmelerde yapılacak olan, sunulacak olan bilgiler ve alınacak olan kararlar tabii Türkiye açısından önemli olmakla birlikte Suriye, İran, ABD, İsrail ve hatta Rusya, Ukrayna gerginliği açısından da ciddi önem taşıyor. Ve zirveyle ilgili az önce de söylediğim gibi bütün hazırlıklar tamamlanmış durumda. Zirvede yaşanacak olan gelişmelerle ilgili, ikili görüşmelerle ilgili ayrıntılar da zirve başladığı andan itibaren de basına servis edilecek efendim. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı görüşme başta olmak üzere diğer devlet başkanları ve hükümet başkanlarıyla yapacağı görüşmelerde konuşulacak olan konular açısından ciddi önem taşıyor. Bunu da aktaralım. Tabii bununla birlikte yaşanan gelişmeler de siyasette bir durgunluk yaşanıyor değerli seyirciler. Tabii Ankara'da NATO zirvesinin düzenlenecek olması siyasette de bir tatil havası estiriyor. Gelişmeler var. O gelişmelerde tabii bugün Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı duruşma var. Bununla birlikte tabii Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve kendisiyle birlikte 19 kişi ilk kez hakim karşısına çıktı. Bolu Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında bununla ilgili gelişmeler var. Bu gelişmelerle ilgili de sizlere önümüzdeki saatlerde bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Tabii asayiş olayları da var, dikkat çeken durumlar. Onları sizlere aktaracak olursak değerli seyirciler, Mersin'in Silifke ilçesinde Akdere kavşağında bir kaza yaşandı. Tabii

0: Şu sıralarda tatil zamanında olmamız dolayısıyla ve okulların kapalı olması, tatil döneminin başlamış olması ve tüm Türkiye'den Mersin'in denizlerine ve Mersin'in sahil bölgelerine, turistik bölgelerine bir trafik akışının olması trafiği günün bazı saatlerinde çekilmez hale getiriyor. Çünkü çok fazla araç giriş çıkışı oluyor. Erdemli'den başlayarak Anamur'a kadarki sahil bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bütün yollarda bu trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ana yollarda D400 karayolu ve otobanda yaşanan bu yoğunluğu bilen bazı sürücüler köy yollarına, alternatif yollara yönelince oralarda da ciddi bir trafik yoğunluğu yaşanıyor ve zaman zaman da kazalar oluyor. Akdere kavşağında hatalı sollama yapan bir sürücünün aracına çarpmamak için manevra yapan bir araç refüje çarptı, takla attı, tekrar refüjde durdu. Yaralıları çevredeki vatandaşlar araçtan çıkarttı. Mersin'in Silifke ilçesinde D400 karayolu Akdere kavşağında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla atarak refüje çöktü. Karşı şeritten hatalı sollama yaptığı öne sürülen bir araca çarpmamak için manevra yapan sürücünün kontrolündeki otomobil savrularak takla attı ve refüje çıkarak durabildi. Araçta bulunanlar çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Mersin'in Erdemli ilçesinde gece denizde bir tekne arızalandı. O tekne kendi imkanlarıyla sahile yanaştı ve gün ışıyınca da başka bir tekne tarafından o tekne çekilerek marinaya götürülmek istendi. Tekne barınağına, balıkçı barınağına götürülmek istendi. Ama o sırada çekilen tekne su aldı ve yan yattı. Mersin'de motor arızası nedeniyle karaya vuran bir tekne kurtarma çalışması sırasında kısmen battı. Olay Erdemli ilçesindeki Talat Göktepe Tabiat Parkı sahilinde yaşandı.
1: Çıktı. Devam.
0: Motor arızası nedeniyle kıyıya sürüklenen tekne geceyi sahilde geçirdi. Gündüz saatlerinde başka bir balıkçı teknesine bağlanarak barınağa çekilmek istenen tekne yolculuk sırasında yan yatıp kısmen su aldı.
2: Toprak suyun orada yat battı.
0: Yaklaşık 3 mil boyunca bu şekilde çekilen tekne balıkçı barınağına ulaştırılarak tamir için kıyıya çıkartıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken teknede maddi hasar oluştu.
2: Barnağına çekiyor.
0: Adana'da bir takı mağazasını kafaya takan hırsız kaya parçasıyla kapının camını kırdı. İçeriye girdi. Çok yüklü miktarda altın ve gümüş kaplama takıları çaldı. Kaçtı. Adana'da bir takı mağazası gece yarısı hırsızın hedefi oldu. Hırsız mağazanın camını taşla kırdıktan sonra sürünerek içeriye girdi. Vitrindeki çok sayıda altın kaplama ve gümüş kaplama bileziği alan hırsız kısa sürede olay yerinden kaçtı.
3: Gece iki sularında telefon geldi bana. Bilezik mağazasının sahibi misiniz? Dükkanınıza soyuyorlar, haberiniz olsun. Polis çağırdık diye. Biz de apar topar hemen geldik. Geldiğimizde bir adamın hırsız mı artık neyse bu taraftan geldiğini elinde kocaman bir taşla kapının önüne koyduğunu kamera kayıtlarına baktığımızda gördük. Kapıyı kırıp içeriye girdiğini. burada ne kadar altın kaplama bileziğimiz varsa hepsini aldığını kıyafetlerin içine dolduruyor. Tekrar burada ne kadar ürün varsa bu görmüş olduğunuz standımızın ve altındaki

0: ki dolaplarda bizim stoklarımız var ve gümüş kaplama bir sürü ürünümüz var. Onların hepsini alıyor.
1: Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızı kısa sürede yakaladı. Çalınan ürünlerin bir bölümü ele geçirilerek iş yeri sahibine teslim edildi.
0: Yaklaşık 1 milyon kadar zararımız var.
2: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçel Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
9: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
11: Seni var ya, her yere şikayet edeceğim. Burada her şey kayıt aldığında. Terbiyesiz olan sensin.
1: Daha fazla tartışmak istemeyen motokurye siparişi merdivenlere bırakarak teslim etti.
12: Burada üst kata gitmek için asansörü çağırıyorum. Uzun bir süre asansör gelmiyor. Kaplarda duruyor.
1: Olayın ardından kask kamerası görüntüleriyle polis merkezine giden motokurye kadın apartman görevlisinden şikayetçi oldu.
12: Beni bir süre orada zaten kaskı çıkartmadığım için alıkoydu. İşimi yapmama da engel oldu. Yine bu şekilde devam edince içeriden bir hanımefendi çıktı, bağırışmaları duydu muhtemelen.

0: devam edince artık ben de asansörle çıkamayacağım için asansörün önünü kesiyordu çünkü. Hı-hı. Merdivenle çıktım, paketimi teslim ettim. Evet, şikayette bulundum. Artık ne yapılması gerekiyorsa yapılmasını istiyorum. Sonuna kadar da gideceğim bu konuda. Çünkü sözlü olarak başlıyor, temasla devam ediyor. Hiç kimse bana o şekilde dokunamaz, beni ittiremez. Evet, maalesef oluyor. Hani bu kadın erkek fark etmiyor. Erkeklere de aynı şekilde davranılıyor. Ya hepimizin derdi belli aslında, biz yani işimizin başındayız. Bize atanan siparişleri götürüp teslim ediyoruz. Zaten bu amaçla siteye gidiyoruz. Hiçbirimiz işte bugün de bu siteye gideyim tarzı bir söylem geçirmiyoruz içimizden. Biz zaten işte hırlı mı hırsız mı, hani ne işi var burada tarzında tepkilerle karşılaşıyoruz. Yani amacımız belli. Üstümüzde kıyafetimiz var, motorumuz, plakamız, her şey açık zaten.
1: Aslında çıkart kafandan.
2: Çıkartmıyorum, çık git
1: oradan
2: ya.
1: Oradan git sen işini başına.
2: Ya bana dokunamazsın. Kimsin sen bana dokunuyorsun ya?
1: Gelin. Aslında çıkart diyorum sana.
3: Osmaniye'de bir düğün salonunda düğün yaşanırken iki grup arasında sözlü tartışma, sonra kavga çıktı. Kavga düğün salonunun dışına taştı ve taraflar birbirlerine pompalı tüfeklerle, tabancalarla saldırdı. Bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı, kaçanlar var, polis arıyor. Osmaniye'de düğün eğlencesi silahlı kavgayla kana bulandı. Düğün sırasında iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek salonun dışına taştı. Kavga sırasında açılan tüfek ateşiyle 22 yaşındaki Hüseyin Gönül'ünde aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken ağır yara alan Hüseyin Gönül hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralı 6 kişinin tedavisi devam ederken polis olayın ardından kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Sıcaklıklar arttı ve önümüzdeki günlerde de artmaya devam edecek. Türkiye'de sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde. Avrupa kıtasında da sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde. Avrupa kıtasında son 15 günlük süreç içerisinde aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2500'ü aştı. Özellikle ölümler İtalya'da ve İspanya'da daha yoğun bir şekilde yaşanıyor. Ülkemizde de sıcaklıklar yüksek, had safhaya çıkmış durumda. Ve tabii bu sıcaklar sırasında Çukurova'da insanlar Adana'da sulama kanallarına, Tarsus'ta sulama kanallarına ya da nehirlere, baraj göllerine giriyorlar. Ama tehlikeli, can kayıpları yaşanıyor. Yapılan bütün uyarılara rağmen ne yazık ki insanlar aşırı derecede kendilerine güvendikleri için yüzme bilseler de bilmeseler de girilmesi, yüzülmesi zor olan, belki de imkansız olan yerlerde girip ya yaralanıyorlar ama büyük ihtimalle de hayatlarını kaybediyorlar. Yine Tarsus'ta bir genç ırmağa girdi ama bir daha da çıkamadı.
4: Mersin'in Tarsus ilçesinde Çakırlı mahallesinde bulunan Keşbükü ırmağında serinlemek için suya giren genç boğuldu. 23 yaşındaki Emrullah Öztürk adlı genç Keşbükü ırmağında suya atladıktan bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda Emrullah Öztürk'ün cansız bedenine suya atladığı noktadan yaklaşık 200 metre ileride ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
3: Yine Tarsus'ta ikisi çocuk, beşi yetişkin, 7 kişilik bir aile piknik yapmak için bir noktaya gitti. Irmağa geçmişlerdi, suyun debisi yükseldi, mahsur kaldılar, yardım istediler.
4: Mersin'in Tarsus ilçesinde yükselen su seviyesi nedeniyle dereyi geçemeyen 7 kişi mahsur kaldı. Kadıncık Deresi'nden gelen ihbar üzerine itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Operasyona dağcılık kurtarmayla su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri de destek verdi.

Ekipler dere üzerinde gergin halat sistemi kurarak mahsur kalan 5 yetişkin, 2 çocuğu güvenli bir şekilde noktadan tahliye etti. Kurtarılan 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Erzurum'da bir polis memurunun yaptığı davranış sosyal medyada takdir topladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir polis memuru kendisiyle dalga geçen kişiye esprili bir karşılık verdi. Çin'de hortumun vurduğu çiftlikte hayvanlar zor anlar yaşadı.

Bir kamyon sürücüsünün yaptığı hamle kazayı önledi. Çinli bir çocuk Rubik küpünü 0.39 saniyede çözerek dünya rekoru kırdı. Asansöre limitinin üzerinde yük bindiren çalışanlar bunun yanlış olduğunu acı bir olayla fark etti.

0: Ja. Ja.
1: Ja. Okay. 3, 2, 1.
2: Cannonball!
3: NATO zirvesi yarın Ankara'da başlıyor. Ukrayna ve Rusya savaşı da tabii ki gündemde olacak. Ama savaş devam ediyor. Özellikle son bir haftadır Rusya çok sayıda füze ve dronlarla başkent Kiev başta olmak üzere Ukrayna'nın büyük kentlerine saldırıyor. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresini hedef alan füze ve insansız hava aracı saldırılarında en az 4 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresine gece saatlerinde yoğun füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdi. Kiev Askeri İdaresi Başkanı Timur Tikhachenko bir apartmana füze isabet ettiğini açıklarken, Kiev Belediye Başkanlığı da çok sayıda garaj, depo ve konutun hasar gördüğünü duyurdu. Kiev ve çevresindeki birçok bölgede sirenlerin çaldığı ve binlerce kent sakininin geceyi sığınaklarda geçirdiği belirtildi.
4: Çin'de amonyum nitrat taşıyan bir kamyon kaza yaptı ve büyük bir patlama oldu.
3: Çin'e bağlı İç Moğolistan Özerk bölgesinde amonyum nitrat yüklü bir kamyonda meydana gelen patlama sonrasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi

0: de yaralandı.
1: 哎呦我操！这大火燃起来了。
2: Ay o da dostum.
0: Amonyum nitrat yüklü bir kamyon başka bir araçla çarpıştı. Kazanın ardından amonyum nitrat yüklü kamyonda yangın çıktı. Dakikalar içerisinde kamyonda şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.
1: Ah o rançeler.
2: Ay o da dostum.
0: Ülkemize sığınan Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri devam ediyor. Dönüşler Kilis'teki sınır kapısından Öncü Pınar'dan daha yoğun bir şekilde yaşanıyor. Suriye'de yaşam ve güvenlik şartlarının iyileşmesiyle birlikte Kilis'teki Öncü Pınar sınır kapısından ülkemize sığınan Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri devam ediyor.
3: Ben hem okudum hem çalıştım hem de gezdim.
4: Burada çalışıyoruz. Şimdi Suriye'ye geliyoruz. Döşemeci, iskeletçi çalışıyoruz. Başka ayakkabıcı çalışıyoruz.
3: Döşemelik yaptım. Ben Ankara'da çok iş yaptım. Mobilya, yani terzi, döşeme, dışakabı. Çok şeyde çalıştım. Halep. Size çok teşekkür ederiz. Yani bize çok yardımcı oldunuz.
5: Adana'dan. Adanalıyım, Allah'ın adamıyım. Suriye'ye gidiyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Selamun aleyküm. Nasılsın baba, iyi misin?
0: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin tarımı destekleme projeleri devam ediyor. Bu kapsamda Gülnar ilçesinde üreticilere fide, ekipman, sulama borusu ve makine desteği verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimi desteklemek amacıyla Gülnar'da düzenlediği törende yüzlerce üreticiye fide, tohum, sulama borusu, süt soğutma tankıyla makine, ekipman desteği sağladı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu, desteklerle üreticilerin girdi maliyetlerini düşürmeyi, üretimi artırmayı ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.
6: Gülnar ilçemizde yine bir tarımsal destek programında yine hep beraberiz. Domates fidesi dağıtım projesi kapsamında da Gülnar'ın değişik mahallelerinde gelen üreticilerden gelen talepler doğrultusunda Gülnar'da 145 üreticiye toplam 271.440 adet domates fidesi dağıtımı gerçekleşecek. Yerel ürünlere destekler sağlıyoruz. Bu ürünlerin tanıtılmasına destekler sağlıyoruz ve bu ürünlerin tanıtılması amacıyla da çalışmalar yürütüyoruz. Projelerin hepsi değerli, hepsi anlamlı. Emin olun her bir projenin bizler tarafından üretiliyor, yapılıyor ama bunlarda sizlerin katkısı var. Küçük ölçekli üreticilerimizi destekleyerek sütün artık üretmiş olduğunuz sütün, vermiş olduğunuz alın emeğin, dökmüş olduğunuz alın terinin karşılığını alabileceğiniz bir şekilde pazara sunmanız amacında sizleri destekliyoruz. Desteklemeye de devam edeceğiz. Şimdiden alan herkese de tekrardan hayırlı uğurlu olsun diliyorum.
0: Kooperatif ve birlik başkanları da sulama altyapısı, süt üretimi ve zeytincilik alanındaki desteklerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.
7: Geçen yıl 2000 top Büyükşehir'in domates fidesinden yaralandım. Ürün güzeldi, derim güzeldi. Bu sene de tekrar ürün, geçen sene ürün iyi olunca bu sene tekrar fide almak için müdahale ettim ve alıyorum şimdi. Büyükşehir desteği olmasa almayız tabii. Başta 13 lira. Böyle tanesi kaç ayı? 3 lira falan geliyor. Güzel yani. Büyükşehir'in desteğinden yararlanmalarını isterim. Üretim devam etsin.
8: Bağım Başkan'ın desteğine çok teşekkür ederiz. Verdiği ürünler de çok güzel bir şey. Diğer desteklerden şimdi Kıkırt'tan da yararlanıyoruz. Sağ olsun bağımız var. Tarlamız var.
0: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.

0: Güzel bir akşam diliyorum. Yarın tekrar birlikteyiz. Bizde kalın, hoşça kalın.
1: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi sona erdi.

0: Sun FM.
1: Reklam kazandırır.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
4: Türkiye Vestel'leniyor.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak ve kırsalda üretimi güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği destek projelerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Günlar'da eski otogar alanında düzenlenen tarımsal destek dağıtım töreninde üreticilere domates fidesi, toz kükürt, leklek fasulye tohumu, sulama borusu, süt soğutma tankı ile makina ve ekipman desteği sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mut ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu yollar sunmak amacıyla birçok bölgede sati asfalt ve sıcak asfalt çalışmaları yürüttü. Çalışmalar kapsamında kış aylarında etkili olan yoğun yağışlara bağlı afet sebebiyle oluşan deformasyonların giderilmesi için kırsal mahallelerde bakım ve asfalt uygulamaları gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlıklı nesillere merhaba sloganıyla sürdürdüğü hamile bakım sütü projesi kapsamında 2021 yılından bu yana 98 bin paket sütü anne adaylarına ulaştırdı. Mersin genelinde hamile kadınlara 45 günlük periyotlarla ulaştırılan 12 paketlik süt desteği hem anne hem de bebeğin ihtiyaç duyduğu kalsiyum ve besin desteğinin karşılanmasına yardımcı oluyor. Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen öğrenciler için kapsamlı bir program hazırlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitim, kültür sanat, spor ve sosyal etkinlikleri bir araya getiriyor. Büyükşehir yaz boyunca kurs merkezlerinden okuma salonlarına, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nden Aratos Matematik Evi'ne kadar birçok noktada çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetler düzenleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Hamzabeyli Mahallesi'nde bulunan köyümüz atölyede köy şenliği düzenlendi. Şenlik, üretici kadınların ekonomik olarak desteklenmesine katkı sunarken, sosyal yaşamın canlanmasına ve vatandaşların bir araya gelmesine de önemli katkı sundu. Şenliğe katılan Mersin'den Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, üretici kadınlarla sohbet ederek el emeği ürünlerden alışveriş yaptı. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı.

0: Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçeniz

0: Uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
3: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu bu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
4: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55

0: Türkiye 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesinde 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacak. Ankara'da zirve için bütün hazırlıklar tamamlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önceki dönem Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin temaslarına devam ediyor. Ersin Tatar, Mersin Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Ayrıca Ersin Tatar, Mersin'in Gündar ilçesinde kaymakamlık ve belediyeyi ziyaret etti. Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7'den büyük 2 deprem sonrasında yaşamını yitirenlerin sayısı 3.342'ye yükseldi. Yetkililer 16.740 kişinin yaralandığını, 17.345 kişinin evsiz kaldığını açıkladı. Türk tiyatrosunun usta ismi, 28 yıl boyunca Öküz Hayat operetiyle hafızalara kazınan Zihni Göktay, 78 yaşında İstanbul'da vefat etti. Meclise sunulan torba kanun teklifiyle aday sürücülere yönelik yaptırımlar ağırlaştırılıyor. Drift yapmak, makas atmak ve geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermemek gibi ihlallerde aday sürücü belgeleri kalıcı olarak iptal edilecek. Mersin'in Tarsus ilçesinde Çakırlı mahallesinde bulunan Keşbükü Irmağı'nda serinlemek için suya giren 23 yaşındaki Emrullah Öztürk hayatını kaybetti. Osmaniye'de bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 22 yaşındaki Hüseyin Gönül hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gündar ilçesinde düzenlediği tarımsal destek dağıtım töreninde yüzlerce üreticiye domates pidesi, toz kükürt, yerel fasulye tohumu, sulama borusu, süt soğutma tankıyla tarımsal makine ve ekipman desteği verdi. FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Norveç, Brezilya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Brezilya Dünya Kupası'na veda etti. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Reklam kazandırır.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda

0: Yetkili servislerine gelin, Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
5: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434-33.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
5: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533-974-4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz

0: vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: Ayakkabı arkadaş bilirim acaba?
3: Arkadaş bilirim acaba? Arkadaş kundura. Arkadaş kundura. Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş kundura.
5: Arkadaş kundura yaşat işanında. Arkadaş kundura üzüm işanında.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
8: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yılların tecrübesi

0: Ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam kazandırır.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533-974-4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletme

0: İşinizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işlerinde.

0: ve sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Ben aşkta hep ırgatım. Ne karada katım var, ne denizlerde yatım. Bir Allah'ım var, bir de aynaya bakacak suratım. Benim hayatım roman.

tüm hayallerim, hayat pazarında bir dilenciyim. Yaşıyor sanmayın, yaşamıyorum, büyük şehirlerin ölmüş genci.